vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım! İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler, yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip O'na teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın.
Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi, günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avcundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.

Allah'a hamdolsun diyecekler. Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdle yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mü'min, Gafir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındadır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüşünüz yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam, gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği, onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar, Rablerini hamdle tesbih ederler, ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek. Siz inanmaya çağrılıp da inkar ederken, Allah'ın size öfkesi, şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkara sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'a aittir. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla, yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır.

yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu

cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa, katımızdan verilmiş hakikati getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim, ilahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum, dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım, dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum, dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu, vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim, sizin hakkınızda insanların çığrışacağı günden korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi, bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş

yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler. Orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar büyüklük taslamış olanlara, "Vaktiyle biz size uymuştuk, şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler: "Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin," diye seslenirler. Görevliler, "Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?" diye sorarlar. "Evet, getirmişti," cevabını verirler. O zaman görevliler, "Yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır," derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrailoğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması, elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz? Kıyametin vakti mutlaka gelecek. Bunda kuşku yok. Ama İnsanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah.

her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yücener yücesidir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alak aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar? Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler. Ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir? Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi, dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Yine de kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde
sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde, Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap. Biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki devirde yaratanı inkar edip, ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O, yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört devirde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince, onlara doğru yolu gösterdik. Ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları.
İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle, sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. "Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu" derler. "İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, "Bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız." O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası. Ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler: "Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar." Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar. İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: "Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sal. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse, bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar, bıkıp usanmadan, gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur: sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler.
Bu durumda ateşe atılır.

0: olan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O, yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O, gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O, hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana, senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir, hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. Onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.
1: Zümer suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1 ila 46. ayetlerin yer aldığı 24. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. Ayet.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim'le başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim'le başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta yani mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan

zamanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda, bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: ...25. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Fussilet Suresi 47-54. ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye Suresi 1-32. ayetler yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yuraddu ilmus sâ'ah.

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara, ''İlahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede?'' diye seslendiği gün, ''Sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok.'' derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir. Bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum. Ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkara sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamdle dile getiriyorlar. Ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalim

Alemlerin sen ne bir velisi arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır. Ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı. Ki o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Onlar yani peygamberlerin muhatapları özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki, kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır, dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için mi din yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz hesabın ahirete bırakılması olmasaydı aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona

daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dostu ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilese rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenlerde gerçek anlamda kayba uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun.

O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki, biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir. Her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu, göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz. Sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisine saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadele

Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki, topluluğun zevk-ü sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi? Diye sordu. Onlar da biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarına nasıl olduklarına bir bak. Bir zamanlar İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarınıysa gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz, dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya, diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçip bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Peki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler. Ey büyücü! Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi. Ey milletim! Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu?

Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim ilahlarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dost doğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi. Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler! O gün size korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır. Doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne?

ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gece bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları! Bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık. Ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar. Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık.
Fakat çoğu

0: bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir. O günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeyler. Deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya, ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ve gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir. Rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü. Halbuki Allah, gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın, herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz, dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fussilet suresi 47-54. Ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye suresi 1-32. Ayetlerin yer aldığı 25. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: bir. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Yasin Suresi 22. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Koşarak gelen davetçi Habib en-Neccar. Kur'an'ın aktardığı kıssalardan biri de Ashabul Kariye, şehir halkı kıssasıdır. Bu şehir halkına iki peygamber gelmiş, ikisini de yalanlamışlardı. Allah Teala üçüncü bir peygamber gönderdi. Şehir halkı kendileri gibi insan olmalarını gerekçe göstererek hepsini birden yalanladılar. O peygamberleri başlarına gelen bütün uğursuzlukların kaynağı olarak gördüler. Tebliğden

vazgeçmedikleri takdirde onları taşlamakla ve türlü işkencelerle tehdit ettiler. Derken şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Şehir halkını peygamberlere iman etmeye çağırdı. Ele aldığımız ayet, işte onun bu sırada haykırdığı hakikatlerden birini anlatmaktadır. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, kulluk sadece bizi yaratan Allah'a yapılır. Almamız gereken ikinci mesaj, ahirette mahcup olmamak için kulluğumuzu eksiksiz yapmalıyız. Almamız gereken son mesajsa, asıl şaşılacak şey Allah'ı inkar edip onun sayısız nimetlerine şükretmemektir. Sedat Aydınlı, Yasin Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz

Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu, peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak.

selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkârcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkârcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte O'ndan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, iyilerin yazısı İlliyyun'dadır. Mutaffifin Suresi 18. Ayet.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Neml Suresi 76 ve 77. Ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahil Suresi 90. ayette şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Azim olan Allah doğru söyledi. İhsan, yapılması gereken şeyi güzel bir şekilde yerine getirmek, başkasına iyilik yapmaktır. Hayatımızın her anında her vazifeyi en iyi şekilde önemseyerek hakkıyla yapmaktır. İhsan, ibadetlerin ve bütün davranışların Allah rızası gözetilerek, içtenlikle, karşılıksız, en güzel şekliyle yerine getirilmesi demektir. İhsan, kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah korkusu taşıması, onun kendisini gördüğünü, davranışlarını gözettiğini hissetmesidir. Bu şekilde ihsanla hareket edenler, Allah her an beni görmektedir, her yaptığımızı bilmektedir, benim kalbimden geçenlerden bile haberdardır duygularını taşır. Yüce bir derece olan ihsan, insana ince bir düşünce ve hassasiyet duygusu kazandırır. İnsanı saflaştırır, arındırır ve her an Rabbinin huzurunda olma duygusuyla olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. İhsan şuuruyla hareket eden mümin, aile fertlerine iyi davranır, eşiyle iyi geçinir, çocuklarına merhamet, şefkat ve adaletle davranır. Ana babası nasıl ki kendisinin küçüklüğünde onu büyütüp terbiye etmişler, kendisinin verdiği sıkıntılara katlanmışlarsa, o da ana babasına yaşlılık zamanlarında iyilik eder, onlara öf bile demez. İhsan şuuruyla hareket eden müminin sözleri arasında yalan, küfür, dedikodu, iftira, laf taşıma gibi kötülükler görülmez. O konuştuğunda ya hayır konuşur ya da susar. Kendisi için sevip istediğini bütün mümin kardeşleri için de sevip ister. İhsan şuuruyla hareket eden müminin elinden ve dilinden diğer insanlar güvendedir. Çünkü o kimseye karşı kötülük etmez, hile yapmaz, aldatmaz, kimsenin canına, malına, ırz ve namusuna kötü gözle bakmaz. İhsan şuuruyla hareket etmek bir müminin gerek Rabbine gerekse yaratılanlara karşı bütün davranışlarında en iyi ve en güzel olanın arayışı içinde olmasını gerektirir. Rabbimiz bizleri ihsan şuuruna sahip olan müminlerden eylesin.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah'a iman ve teslimiyet örneği Hazreti İbrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi, onun için bir bina yapın. İçinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. Saffat Suresi 97-98. ayetler.

0: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın halil, dost diye nitelediği büyük peygamberler mertebesinde olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sağlam imanından, eşsiz mücadelesinden, ateşe atılmasından ve insanlık için örnek şahsiyetinden bahsetmek istiyoruz. Yüce kitabımız Kur'an'da ismi en çok zikredilen Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İbrahim gelir. 25 surede 70 küsür defa Hazreti İbrahim'in bizzat adı anılarak kendisinden bahsedilmiştir. Bu sebeple Hazreti İbrahim'in hayatında bizim için önemli örnekler zikredilmiş ve bunlardan ibret almamız istenmiştir. İbrahim Aleyhisselam putlara tapan Keldani kavmine Babil'e peygamber olarak gönderilmiştir. Uzun süren davetinde başta üvey babası Azer olmak üzere toplumun birçoğu kendisine inanmamıştır. Hazreti İbrahim babasının bu durumuna kızmamış, ona darılmamıştır. İslam'a inanmayan biri olsa bile bir babaya nasıl davranılması gerektiğini en güzel konuşma üslubuyla bizlere göstermiştir. Hatta onun için Allah'tan rahmet dileyerek babasına karşı şöyle demiştir: "Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır." O dönemde milletin başında bulunan Nemrut, sahip olduğu servet ve saltanatıyla kendini ilah sanmaktaydı. Tek Allah inancı hakkında Hazreti İbrahim'le münakaşaya girişti. Kendisinin de öldürücü ve diriltici özellikte olduğunu ileri sürdü. Bunun için de yanına çağırdığı iki adamdan birini öldürdü, birini de serbest bıraktı. Ayette bu konu şöyle dile getirilmektedir: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşıp kaldı. Bir gün Hazreti İbrahim, kavminin tapmakta olduğu puthaneye gizlice girerek bütün putları paramparça etmiş, içlerinden sadece en büyüğünü sağlam bırakmıştı. Bu yaptığı öyle tehlikeli bir durumdu ki, putlara tapan bütün bir toplumu karşısına almak anlamına geliyordu. Nitekim putları bu hale getirenin İbrahim Aleyhisselam olabileceğini düşünmüşler, Hazreti İbrahim'i çağırıp yargılamışlardır. Korkusuzca sorulara cevap veren İbrahim, belki bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun bakalım demiştir. Halk putların cansız ve konuşamaz olduklarını bildiklerinden Hazreti İbrahim'e fikri bakımdan diyecek bir şey bulamamışlardır. Hazreti İbrahim'in davasındaki samimiyetini, korkusuzluğunu ve üstün cesaretini gören kavmi bilgiyle onu susturamayacaklarını anlayınca ölümle hem de ateşe atarak yakmakla hak dini yok edeceklerini sanmışlar ve nitekim öylece yapmışlardır. Büyük bir ateş hazırlanmış, ateşin alevi en şiddetli ve hararetli duruma geldiğinde Hazreti İbrahim'i mancılıkla fırlatıp ateşin ortasına atmışlardır. Ancak ateşin ve her şeyin sahibi olan Allah ateşe şöyle emir verdi: "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet, zararsız ol." Hazreti İbrahim ateşe atılmak üzereyken Allah'a tevekkül ederek "Hasbiyallah ve ni'mel vekil." Yani "Bana Allah'ım yetişir. O ne iyi vekildir, yardımcıdır." diye dua etti. Mancılıkla havaya atıldığı anda Cebrail, "Ey İbrahim, bir hacetin var mı?" diye sordu. Hazreti İbrahim, "Allah'tan başka hiçbir kimseden bir yardım beklemediğini ve her şeyini Rabbinin bildiğini söyleyerek tevekkülün en yüksek derecesindeydi. O anda Rabbine şöyle yalvardı: "Ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur. Şüphesiz ki Hazreti İbrahim'in hayatından alacağımız çok büyük örnekler ve dersler vardır. Ateşe atılarak yakılmak gibi bir işkenceye maruz kalan Hazreti İbrahim, hiçbir korku duymamış, Allah'a teslim olmuştur. Nihayet böyle bir iman onu ateşten kurtarmış ve kurtuluşa ermiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 44. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Başkasına öğüt verirken kendini unutmamak. İsrailoğulları içinde kutsal kitapları olan Tevrat'ı okumayı bilenler vardı. Bu kişiler başka insanlara telkinlerde bulunur ve onları Tevrat'ın hükümlerine uymaya çağırırlardı. Diğer yandan bu kişilerin kendi yaşantılarında birçok yanlışlıklar ve dinle uyuşmayan davranışlar bulunmaktaydı. Başkalarına öğüt verenlerin kendi yaşantılarına bakmamaları, konuştuklarıyla yaptıklarının birbiriyle çelişmesi demekti. Halbuki akıllı insan, başkasına söylediği iyiliği önce kendisi uygulayan ve tutarlı bir hayat süren kişidir. Bu ayetten alacağımız mesaj, insanlara öğüt veren kişilerin bu öğütleri önce kendisinin uygulaması gerekir.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde, "Bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler," derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklar

0: Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı.

Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. Ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hazreti Peygamber'e nazil olan ayetleri geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve sibakıyla değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darün Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamber'i tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebu'l-Bahter'i şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, sürgün ederlerse gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in, "Her kabileden güçlü bir genç alalım, her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar" sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda Peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hazreti Peygamber'e vahiyle bildirilen bu olay üzerine müşriklerin planları altüst olmuş ve Allah'ın elçisi, kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak,

0: işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar, İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O, dinini yüceltmek istediği zaman, kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen, Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil, hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında, Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi, müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar, tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi, bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse, Allah dilemedikçe zarar veremezler.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25-26, Şura Suresi 52-53. Ayet-i Kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi, yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin, için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: doğrusu biz, derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Fatih Dönen. Talak Suresi 8 ila 12. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının ey iman etmiş akıl sahipleri. İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah, ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Esma-i Hüsna az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Er-Reşid. Her işi dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran, irşad eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları istikamet üzere eğleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Doğru yolu bulup onda sebat etmek anlamındaki rüşt kelimesinden türeyen Reşid esması, bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı ve doğru yolu gösteren, irşad eden anlamına gelir. İlginçtir ki rüşt kavramı Kur'an-ı Kerim'de hem Allah'a hem insanlara nispet edilmektedir. Bakara suresi 186. ayette Rabbimiz, kullarına yakın olduğunu ve isteklerine olumlu cevap verdiğini, kulların da ilahi davete olumlu cevap verip iman ettikleri takdirde Rabbin rüştüyle doğru yola girmiş olacaklarını ifade ederken, Hucurat suresi 7 ve 8. ayetlerde de Allah'ın lütuf ve ihsanının bir eseri olarak imanı Muhammed ümmetine sevdirip gönüllerine yerleştirdiği, küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdiği, bu niteliklere sahip kimselerin rüşt çizgisi üzerinde bulundukları anlatılır. Demek ki rüşt, bir ucu bana, bir ucu Rabbe uzanan bir ip gibi. Bizi Rabbimizle bağlayan bir şey var bu esmada, özel ve güçlü bir şey. Nedir o? Gelin biraz üzerine düşünelim. İnsanın her zaman kendisine yol gösterecek birilerine ihtiyacı vardır şu hayatta, değil mi? İlk yol göstericilerimiz, ebeveynlerimiz yahut bizi yetiştiren kimseler olmuştur. Ne öğrendiysem ondan öğrendim deriz bizde iz bırakan bir kimseyi hatırlarken. Bizi hayata hazırlayan ilk insanlardır onlar. Zorluklarla nasıl baş edeceğimizi, nasıl bir yol izleyeceğimizi, nasıl tercihler yapacağımızı onlardan öğrendiklerimizle belirleriz. Zamanla yol göstericilerimiz artabilir, değişebilir. Kimi zaman çok sevdiğimiz bir öğretmen olabilir, kimi zaman bir dost, kimi zaman aklına güvendiğimiz yolda bizden ileri biri. Ama kimseye ihtiyacımızın kalmadığı bir zaman asla olmayacak, değil mi? İnsanın en büyük ihtiyacıdır yol gösterenler. Hiçbir zaman yalnız kalmak istemeyiz. Ama bize eşlik edecek insandan insana fark var. Hangi insanları almak istiyoruz hayatımıza? Özellikleri ne olsun istiyoruz? Bize nasıl yol göstersin istiyoruz? İşte burası önemli. Rabbimiz bizi güzel insanlarla dost eylesin. Allah da kulunun bu ihtiyacını bilir. Bir yola ve yol göstericiye olan ihtiyacını da en güzeliyle çözer. Allah'ın reşid oluşu hem kullarına doğru ve selametli yolu göstermesiyle hem de takdir ettiklerinde asla boş ve gereksiz bir şey bulunmamasıyla, her şeyi hikmetle takdir etmesiyle tecelli eder. Allah'ın hiçbir işinde ne bir yanlışlık ne bir kusur yoktur. Alemlerin idaresini elinde tutarken ve onları vazifelendirirken de, insanın tercihlerine göre hayatını şekillendirirken de tecellileri hep kusursuzdur. Fakat biz eksik hissederiz. Neden? Allah'ın verdiklerinde bir eksiklik olmasından değildir bu. Zihnimiz mükemmel olana odaklandığı içindir. Mükemmelin altında kalan her şey bizim için kusurludur, eksiktir, fazlası daha iyidir. Peki biz nasılız? Mükemmel miyiz? Anneliğimizde, babalığımızda mesela, dostluğumuzda, insanlığımızda, kulluğumuzda mükemmel miyiz? Biz eksikken nasıl her şeyin tamını kendimize yakıştırırız? İnsanın en büyük körlüğü kendinedir. Rabbimiz gönül gözlerimizi açsın. Allah'ın

reşit oluşuna çok zarif bir detay vardır. Allah kullarına doğru ve güvenli olan yolu gösterir ama gücü yettiği halde kullarını o yola girmeleri için zorlamaz. Cebir uygulamaz ki buna muktedirdir. İnsanı kendi iradesiyle tercih yapmak üzere serbest bırakır. Gösterdiği yol selametlidir. Yani o yolda fena olan bir şey bulunmaz. İnsan o yola girerse zarar görmez. Bunu bildiğimiz halde yine de zorlanırız o yola girmekte. Çünkü yol yokuştur. Biz isteriz ki hem nefsimize hoş gelsin, hem yokuş aşağı olsun, kolay yürünsün, bizi zorlamasın, hem de güvenli olsun. Allah yolu doğru ve güvenli kılar ama o yolu çıkabilmek için insana irade gerekir. Nefsimiz mi bizi idare edecek, aklımız mı? Seçim yapmak için de irade gerekir, seçimimizi uygulayabilmek için de. Doğru olduğunu fark ettiğimiz yola kendi iyiliğimizi hesap ederek, aklımızla, bilerek ve isteyerek girersek ne âlâ. Canım istemiyor, zor geliyor, yapasım gelmiyor deyip nefsimize uyarsak nasıl veririz hesabını? Kurtarır mı bu söylediklerimiz bizi? Canım istemedi Allah'ım yapmadım zor geldi demeyi yakıştırır mıyız kendimize? Ya da diyebilir miyiz? Rabbimiz bize hidayet versin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Rabbim bana akıl vermiş ve beni bununla üstün kılmış. Aynı zamanda da bana bir mesuliyet yüklemiş. Akıl bali olmayan ve aklı yitik olan zaten mesul değil. Mesul olan benim. Kitabı anlayan, içindeki hükümleri üzerine alınması gereken benim. O halde benim aklımı kullanmam gerek. Akıl tek başına bir rehber değildir biliyorum. Kontrole ihtiyacı var. İyi bir yönetici olmadan ben aklımı dengede tutamam. Aklımı kullanamazsam yanlış tercihler yaparım. Ahmaklık etmiş olurum. Aşırı akılcı davranırsam da kendimi kandırmayı başarırım. Dahası herkesi kandırmaya kalkışırım. Alavereye girişirim. Aklımı kontrol edecek en iyi yönetici yine benim. Ve benim yönetirken kullanacağım unsur da dinim. Eğer dini devreden çıkarırsam nefsim girer devreye ve beni çok güzel yönetir. Benim aklımı dinimle terbiye etmem gerek. Bunun için de dinin benim için yeterli ve doğru olduğuna inanmam gerek. Biliyorum, Rabbimin dini mükemmeldir ama nefsim zorlanıyor. Nefsimle mücadeleden kaçmamam gerek. Onu kontrol edebilmek için uğraşmak benim vazifem. Benim Rabbimin fiilleri daima yerindedir, daima hakka isabet eder. Takdir ettiği ne varsa hayırdır, benden istediği de hayırdır. Bana, benim yaratılışımın dışında bir şey yüklemedi Rabbim. Benim gelişmem için yol gösterdi. Bu yol benim için hayırdır. Zor gelse de hayır olduğunu biliyorum. Vazgeçmemeliyim. Ben niyet edersem Rabbim kolaylaştırır. Sırf zor geldiği için benim için hayır olandan vazgeçmem, geçemem. Ben ki para kazanmak için gecemi gündüzüme katarak çalışmışım. Sevdiğim şeylere ulaşmak için zor yollardan kaçmamışım. Beni kurtaracak yolu yürümekten kaçmak da bana yakışmaz. Dilerim ki Rabbim nefsime galip gelmek için gösterdiğim çabayı benden kabul eder, beni salih kullarından eyler. Her takdirinde ve tedbirinde doğru olanı tecelli ettiren, kullarını selamete ulaştıran Ya Reşid, sen ki bizim içimize iyilik ve kötülük yeteneğini yerleştiren ve bizi şuurlu kılansın. Bizi iyiliğe meyleden, kötülükten uzak durabilen, hükmünün hayrına ve takdirinin güzelliğine boyun eğenlerden eyle. Bize rüştümüzü ilham et ve bizi nefsimizin şerrinden koru. Şüphesiz her hayır sendendir. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Emrullah Akbaş. Maide Suresi 67 ila 69. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahil Suresi 90. ayette şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Azim olan Allah doğru söyledi. İhsan, yapılması gereken şeyi güzel bir şekilde yerine getirmek, başkasına iyilik yapmaktır. Hayatımızın her anında her vazifeyi en iyi şekilde önemseyerek hakkıyla yapmaktır. İhsan, ibadetlerin ve bütün davranışların Allah rızası gözetilerek, içtenlikle, karşılıksız, en güzel şekliyle yerine getirilmesi demektir. İhsan, kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah korkusu taşıması, onun kendisini gördüğünü, davranışlarını gözettiğini hissetmesidir. Bu şekilde ihsanla hareket edenler, Allah her an beni görmektedir, her yaptığımızı bilmektedir, benim kalbimden geçenlerden bile haberdardır duygularını taşır. Yüce bir derece olan ihsan, insana ince bir düşünce ve hassasiyet duygusu kazandırır. İnsanı saflaştırır, arındırır ve her an Rabbinin huzurunda olma duygusuyla olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. İhsan şuuruyla hareket eden mümin, aile fertlerine iyi davranır, eşiyle iyi geçinir, çocuklarına merhamet, şefkat ve adaletle davranır. Ana babası nasıl ki kendisinin küçüklüğünde onu büyütüp terbiye etmişler, kendisinin verdiği sıkıntılara katlanmışlarsa, o da ana babasına yaşlılık zamanlarında iyilik eder, onlara öf bile demez. İhsan şuuruyla hareket eden müminin sözleri arasında yalan, küfür, dedikodu, iftira, laf taşıma gibi kötülükler görülmez. O konuştuğunda ya hayır konuşur,

0: en iyi ve en güzel olanın arayışı içinde olmasını gerektirir. Rabbimiz bizleri ihsan şuuruna sahip olan müminlerden eylesin.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Lokman Aktepe, Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde

ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Din görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

66. gün. İslam hukukunda eşitlik ilkesi. Ayet-i Kerime meali. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. En'am suresi 152. ayet. Hadis-i şerif. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir kadın hırsızlık yaptı ve Hazreti Peygamber'e getirildi. Dediler ki, ancak Üsame Resulullah'a giderek bu kadının affedilmesi konusunda aracılık edebilir. Üsame ile konuştular. O da Hazreti Peygamber'le konuştu. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ey Üsame! İsrailoğulları halkın ileri gelenlerinden biri suç işlediğinde onu cezalandırmadıkları ama sıradan biri aynı suçu işleyince ceza tatbik ettikleri zaman helak edildiler. Eğer hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma bile olsa onun da elini keserdim. Fetva. Borç ilişkilerinde takas, mahsuplaşma caiz midir? Takas, zimmete sahip olan borçların karşılıklı mahsuplaşma suretiyle düşürülmesini ifade eder. Karşılıklı borçlarda cins, vasıf, vade ve benzeri niteliklerde eşitlik olması, tarafların veya üçüncü şahısların hakkının ihlal edilmemesi ve faiz yasağı gibi şer'i bir kuralın çiğnenmemesi kaydıyla borç miktarınca takas işlemi yapmak caizdir. Buna karşılık borçlar arasında cins ve vasıf farklılıkları varsa takas ancak karşılıklı rıza ile gerçekleşebilir. Örneğin aynı miktar Türk lirası borçlarında mahsuplaşma tarafların iradesine bağlı olmaksızın kendiliğinden gerçekleşirken altın borcu Türk lirasıyla ancak karşılıklı rıza ile takas edilebilir. Bununla birlikte ileride meydana gelebilecek tartışmaların önüne geçilmesi açısından kendiliğinden gerçekleşen mahsuplaşmalardan tarafların haberdar olması uygun olur. Hikmetli söz. Bu dünya malı acı su gibidir. Onu insan ne kadar içerse içsin bir türlü kanmaz. Hatta damağı bile nemlenmez. İnsan kuru kumsala benzer. Oraya derya aksa dolmak bilmez. Nefsinin arzularını kendisinden uzaklaştıran ve ibadete koşan kimse gizli düşmana fırsat vermez. Vücuda taviz verme ve ona boyun eğme. Onun avuntusu ıstırap, verdiği de heva ve hevestir. Geçen hayat bir daha geri dönmemek üzere geçti gitti. Geri kalanın da ne kadar süreceği belli değil. Hiç olmazsa elde bulunan bugününü boşa geçirme. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 44. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Cennet de, cehennem de hak ve gerçektir. Gerek Kur'an'da, gerekse hadislerde cennetliklere vaat edilen güzel nimetlerin ve cehennemlikleri tehdit eden şiddetli azabın gerçek olduğu, ahiret gününde her iki gruba ait insanlar arasında geçecek bir konuşma yoluyla anlatılmaktadır. Ayrıca İslam'a ve Müslümanlara zulüm ve düşmanlıkları sebebiyle cehenneme atılacak olanlara da asla merhamet edilmeyeceği ifade edilmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, iman eden ve iyi amel işleyenlerin cennete, inkar eden ve kötülük yapanların da cehenneme gideceğine kesin olarak inanırız. Bir diğer mesajsa, dünyada yapılan zulüm ve kötülükler asla karşılıksız kalmayacaktır.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı, diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu, diye seslenir. Evet, derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde, girmeyi uman cennet ehline selam size, diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

وارحمنا.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Enbiya Suresi 42 ila 47. ayetler.

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu. Burası

0: Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha Suresi 2. Ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler yine de başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. En'am suresi 1. ayet. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. İsra suresi 111. ayet. Hamd, kuluna dosdoğru kitabı, Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğriliğe yer vermeyen Allah'a mahsustur. Kehf suresi 1-2. ayetler. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Fatır suresi 15. ayet. İşte O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur. Sadece O'na döndürüleceksiniz. Kasas suresi 70. ayet. O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Yücelt ve secde edenlerden ol. Hicr suresi 98. ayet. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. Sebe suresi 1. ayet. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, dilediği kadar fazlasını da yaratır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye tam olarak yeter. Fatır suresi 1. ayet. O, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla gözetenler var ya, işte bu özellikteki müminleri müjdele. Tevbe suresi 112. ayet. Cennettekiler şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. Fatır suresi 34-35. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Hamd kelimesi ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de toplam 63 yerde geçmektedir. Bunların 50'si Mekki, 13'ü de Medeni ayetlerdedir. Hamd kelimesi yalın olarak ve çeşitli tamlamalarla 43 kez kullanılır. 17 ayette Allah'ın en güzel isimlerinden Esma-i Hüsna, Hamid, övgüye layık olan ismi kullanılır. Yine aynı kökten gelen ve tekrar tekrar övülen anlamında Muhammed kelimesi 4 yerde, övülen anlamında Mahmud ve çok hamd eden anlamında Ahmed birer yerde, hamd edenler anlamında Hamidun ise bir yerde geçmektedir. Hamd kelimesi, Kur'an'da sadece bir kez Allah'tan başkası için ve olumsuz anlamda kullanılmıştır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesi Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. Elhamdülillah cümlesiyle başlayan 5 sure vardır. Bunlar Fatiha, En'am, Sebe ve Fatır sureleridir. Hamd kelimesinin türediği hamide fiili sözlükte iyilik, güzellik, üstünlük, hüküm, itaat, marifet, emir ve övme gibi anlamlara gelir. Hamd, isteğe bağlı yapılan bir iyiliğe karşı, o iyiliği yapana saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Bu anlamda Allah'a olduğu gibi kullara da hamd etmek mümkündür. Terim olaraksa hamd, severek ve yücelterek nimet vereni en güzel niteliklerle övmektir. Bu açıdan hamd, Rabbin övülmesi anlamında kulların samimi şükürlerini başkasına değil, sadece Allah'a bildirmeleridir. Her türüyle, sevgi ve yüceltme ile nimetleri veren Allah'ı övmektir. Allah'ın en güzel isimlerinden olan Elhamid, mutlak olarak her övgü ve teşekküre layık olan yegane varlık demektir. Mesela, ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. El-Gani, övülmeye hakkıyla layık olandır. El-Hamid ayetinde bu anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Hamd ve şükür kelimelerinin birbirleriyle yakın anlamları olmakla birlikte, hamd, şükürden daha genel bir anlam ifade eder. Çünkü şükür, nimet karşılığı olur. Hamd ise nimet karşılığı olabileceği gibi Allah sınırsız yüce, eşsiz güçlü ve sonsuz kudretli olduğu için de yapılır. Bu sebeple denilebilir ki her şükür hamddir. Ancak her hamd şükür değildir. Nitekim Kur'an'da hamd kelimesinin şükür yerine kullanıldığını görmekteyiz. Bir diğer farksa Kur'an'a göre şükretmek sadece insanların yaptığı bir şeydir. Hamd etmekse hem insanların hem de meleklerin ve gök gürültüsünün yaptığı bir eylem olarak ifade edilir. Ayrıca şükür yalnızca dünya için söz konusuyken, hamd hem dünya hem de ahiret için kullanılır. Nitekim cennettekilerin şükrettiğine dair Kur'an'da herhangi bir ayet bulunmazken, hamd ettiklerine dair 4 ayet vardır. Kur'an'da hamd kelimesi 14 kez tesbih ile birlikte kullanılmıştır. Ayrıca hamdin sabır, istiğfar, secde, kulluk ve tevhid gibi konu ve kavramlarla da sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Kur'an'da hamd kelimesinin zıddı olarak kefur, çokça inkar eden, oldukça nankör, kenud, son derece nankör ve cuhud, bile bile inkar etmek kelimeleri geçmektedir. Hamd, Allah'ın benzersiz iyiliğine yapılan övgüdür. O, daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde, yalnızca Allah'a itaat ederek, samimi bir şekilde O'na kulluk edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Mü'min Suresi 65. Ayet. Her türlü övgüye ve teşekküre layık olan sadece Yüce Allah'tır. Çünkü dünyadaki ve ahiretteki bütün nimetlerin gerçek sahibi sadece O'dur. Hiç kimse O'nun mülkünde ortağı değildir. Bu yüzden O'ndan başka kimse övgüye ve teşekküre layık olamaz. Ayette belirtildiği üzere dünyada da ahirette de hamd sadece Allah'a aittir. İşte O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de, hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. Cennettekilerin dualarının sonu da, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun şeklinde olacaktır. Böylece Rabbimiz, kendisiyle birlikte başkalarına da şükredilebileceğini emretmişken, kendisinden başka birine hamd edilmesi

edilmesini ise yasaklamıştır. Bu noktada hamd yalnızca Allah'a mahsustur ifadesini nuzul bağlamını dikkate alarak batıl tanrılar övülmeye layık olacak bir lütuf ve ihsana sahip değildirler şeklinde anlamak da mümkündür. Hem dünyada hem de ahirette övgü ve teşekkürü, hamd ve şükrü hak edenin yalnızca Allah olduğunu şu ayet bizlere bildirir. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de yalnız O'na özgüdür. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden de haberdardır. Göklerde ve yerde olan her şeyi yarattığı ve yaşattığı için, dünyada sadece Cenab-ı Allah'a hamd etmek gerekmektedir. Diğer taraftan, ahirette cennetlikler de sadece O'na hamd edeceklerdir. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Yüce Allah, dünyanın tek hakimi olduğu gibi ahiretin de tek hakimidir. Kainatı yaratması ve Kur'an'ı Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirmesi sebebiyle Yüce Allah'a hamd edilir. İnsanlar mahşer için kabirlerinden kalkarlarken de ve müminler cennete girerlerken de Allah'a hamd edeceklerdir. Cennet ehli hesap meydanında kafirlerle yollara ayrıldığında, Sırat köprüsünü geçtiklerinde ve cennet kapısına yaklaşıp ona baktıklarında Allah Teala'ya hamd edeceklerdir. Yine onlar cennete girip melekler kendilerini esenlikle karşıladıklarında ve cennete yerleştiklerinde Allah'a hamd ederek onu öveceklerdir. Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetler sayılmayacak kadar çoktur. O, dünya hayatını, insanları ve bütün canlıları yaratmış ve bu yaratmayı devam ettirmiştir. Ahiretin, cennetin ve cehennemin yaratıcısı ve onları sürekli kılacak olan da Cenab-ı Hak'tır. Elhamdülillah cümlesiyle başlayan 5 surede bütün bu nimetlere işaret edilmektedir. Fatiha suresinde bütün varlıkların Rabbi ve eşsiz merhamet sahibi olduğu için Yüce Allah'a övgü ve teşekkürde, hamde bulunmanın gereği bildirilir. Yine En'am suresinde ilk yaratılışa, Kehf suresinde ise ilk yaratılışın devamına dikkat çekilir. Sebe suresinde ikinci yani ahiretteki yaratmaya ve Fatır suresinde de ahiret hayatının devamına işaret edilir. Böylelikle hamd edilecek yegane varlığın Allah Teala olduğu bildirilmektedir. Bu 5 sureyi incelediğimizde ayetlerde özellikle Allah'ın birliği üzerinde durulduğu ve ona şirkin reddedildiği görülür. İslam inancında Yüce Allah'a hamd ve onu birlemek, tevhid iç içedir. Çünkü bütün hamd ve övgülerin sadece Allah'a yapılması tevhid inancının bir gereğidir. Örneğin, bir köle adam var ki onun birbiriyle kavgalı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir köle adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Bu iki adamın durumu hiç birbirine eşit midir? Hamd Allah'a mahsustur ayeti bu gerçeği bildirir. Vahid ve ehad olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse hamd başkasına değil ancak ona aittir. Ayrıca elhamdülillah cümlesinde Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur manasına gelen la ilahe illallah anlamı vardır. Hatta bir yoruma göre elhamdülillah ifadesi la ilahe illallah cümlesinden daha güçlü bir ifadedir. Çünkü elhamdülillah cümlesi hem tevhidi hem de hamdi içerir. La ilahe illallah cümlesi ise sadece tevhidi içerir. Hazreti Peygamber de zikrin en faziletlisi la ilahe illallah, duanın en faziletlisi de elhamdülillah'tır buyurarak tevhidle hamdin önemine dikkat çekmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur

ayetindeki elhamd kelimesi bütün övgü ve teşekkür, hamd çeşitlerini içine alır. Nitekim hadiste şöyle buyurulur: Allah'ım, bütün hamdler sana mahsustur. Bütün mülk senindir. Bütün hayırlar senindir ve bütün işler sonunda sana döndürülür. Namaz kılan bir kimse her rekatta Fatiha suresini okuduğu için Allah'a hamd eder. Esas itibarıyla müminin yaptığı bütün ameller aynı zamanda Allah'a bir hamdi ve övgüyü içerir. Ayrıca elhamdülillahi ifadesi gramer açısından bir isim cümlesi olduğu için onda herhangi bir zaman dilimi ya da hamd edenin kim olduğu belirtilmemektedir. Bu da Allah Teala'ya olan hamd ve övgünün sınırsız oluşuna işaret eder. Müfessir Razi'nin dediği gibi bu söz, Yüce Allah'ı hamd edecek birileri henüz yokken de onun hamd edilen yegane zat olduğunu ifade eder. Bu nedenle insanlar alemlerin Rabbine ister hamd etsin isterse etmesinler, o ezelden ebede zaten hamd edilendir. Hamid, Mahmud. Çünkü Allah kullarına olan sonsuz nimeti ve lütfu sebebiyle her zaman hamdi hak eden yegane varlıktır. Mülk, egemenlik yalnız O'nundur. Bütün hamd ve övgüler de O'na mahsustur. Bütün hamd ve övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bunun yanı sıra, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kur'an'ı inzal buyurması, yağmuru yağdırıp rahmetini yayması, gerçek dost ve koruyucu olması gibi sebeplerle de hamde ve şükre layık olan yine yalnız Allah'tır. Göklerden su indirilmesi ve onunla ölü toprağa hayat verilmesi gibi kainatta olan her şey Allah'ın birliğine ve bu sebeple ona hamd etmenin gereğine işaret etmektedir. Allah diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde gönülden bir bağlılıkla sadece O'na ibadet edin. Bütün hamd ve övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yapılacak her iyi işe Allah'a hamd ederek başlanılması gerekir. Nitekim Peygamberimizin bir hadisinde de, Allah'a hamd ederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur buyurulmaktadır. Hazreti Peygamberin bir hadisinde, cennete ilk davet edileceklerin bollukta ve darlıkta Yüce Allah'ı öven ve ona teşekkür, hamd edenler olduğu belirtilmektedir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini mutlu edecek bir şeyle karşılaştığında nimetleri sayesinde iyi şeyleri tamamlayan Allah'a hamd olsun. Hoşlanmadığı bir şeyle karşılaştığında ise her durumda Allah'a hamd olsun derdi. Onun için ister zor ve sıkıntılı anlarda, isterse rahat ve huzurlu durumlarda olsun, her zaman Allah Teala'ya hamd etmek gerekir. Bazı ayetlerde Yüce Allah güç ve kuvvetinden, kullarına bağışladığı nimet ve lütuflarından bahseder. Bundan sonra da O, kendini gani, zengin olan, ihtiyacı bulunmayan ve hamid, çokça övülen şeklinde nitelendirir ki, bu durum şu şekilde açıklanabilir: her şey Cenab-ı Allah'a aittir. Bundan dolayı O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama başkasının ihtiyaçlarını giderdiği için ona hamd edilmesi gerekir. Allah'ın varlığını kabul eden mümin ona hamd eder. Fakat kafir ona hamd etmez. Ayrıca Allah kimsenin hamdine muhtaç değildir. Dolayısıyla kafirin Allah'a hamd etmemesi ona herhangi bir noksanlık getirmez. Çünkü O zaten övgüye layıktır. Hamid, Mahmud. Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen, şanını yüceltmeyen hiçbir varlık yoktur. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih eder, yüceltir. Aslında her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. O günahkarları hemen cezalandırmaz. Tövbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: İkincisi ise Allah'ın en üstün özelliklerle bezenmesi, eşsiz, benzersiz ve kusursuz olmasıdır ki bu da hamdin anlamıdır. Peygamberimiz bu iki kavramın önemini şöyle belirtmiştir. İki kelime vardır ki Rahman olan Allah'ın sevdiği, dile hafif gelen ama tartıda ağır olan kelimelerdir. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi, Allah her türlü eksiklikten uzaktır ve her türlü övgüye layıktırla Subhanallahil azim, yüce Allah her türlü eksiklikten uzaktır zikirleridir. Bu sebepledir ki yüce Allah mutlak güç ve kudret sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır, yücedir. Bütün peygamberlere selam olsun. Bütün hamd ve övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyurmuştur.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Özün Sözü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yusuf Suresi 18. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenecek de ancak Allah'tır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kanlı gömlek. Hazreti Yakup'un 12 oğlu vardı. Yakup aleyhisselam üstün karakteri sebebiyle

sebebiyle oğulları arasından Hazreti Yusuf'u daha çok seviyordu. Bünyamin'i de küçük olduğu için el üstünde tutuyordu. Bu durum diğer 10 kardeşi kıskandırıyordu. Onlar babalarının sevgisini kazanacak güzel davranışlar sergilemek yerine kendilerine rakip gördükleri Yusuf'u ortadan kaldırmak için plan yaptılar. Gezip oynamak bahanesiyle onu evden çıkardılar ve götürüp bir kuyuya attılar. Gömleğini de kana bulayıp babalarına getirdiler ve sahte gözyaşlarıyla "Yusuf'u kurt kaptı," dediler. Yakup aleyhisselam olayın onların anlattığından farklı olduğunu anladı ve bağrına taş basarak bu imtihana sabredeceğini söyledi. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, nefsimize uymak bizi yanlışa götürür. Bir diğer mesajsa, musibetler karşısında Yakup aleyhisselam gibi güzel bir sabır göstermeliyiz.

Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara, kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin, diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Furkan Suresi 47 ila 54. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim'le başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim'le başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta yani mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.

Udhulul cennete entum ve ezvacukum tuhbarun. Yutafu aleyhim bi sihafin min zahabin ve ekvab.

kalbihi ve khatama ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gışaveh.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara, ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz? Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar, onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn Sin Kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili hiçbir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır. Ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız. O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyametin vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret inancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyor? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullara verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah katında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılar içinse çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O, kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet, kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki, kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki, o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Ateşe atılırlarken yine onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki, biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama eğer yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an yaptık. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Bununla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. İnsan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasında kızları kendine ayırdı da oğlan çocukları için sizi mi seçti? Onlardan birine Rahman'a layık gördüğünün kız çocuğunun müjdesi verilince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi bildiler. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca tahminde bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-ü safaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaradan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarınıysa gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir.

zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yolun üzerindesin. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler: ey büyücü! Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi: ey milletim! Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim ilahlarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların acılı bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler! O gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanacaksınız.

Hazırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar, kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar bizim gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır. Doğrusu şudur ki, onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. Rahman'ın çocuğu olsa, ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini, onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da O'dur, yerdeki ilah da O'dur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberlerin "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve "Sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek bu iken, onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri, bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik.
Ve onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız, bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan biriydi. Bunları bilerek çağdaşları olan topluluklara tercih ettik. Ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar. Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O, karınlarda fokurduyan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir. O günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökme cezasını uygulayın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve değerlisin. Bütün bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeylerdir deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi, izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir,
rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlarından kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de, Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, İnananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Hükümleri ne kadar yanlış. Halbuki Allah, gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın, herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek.
Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu bilmez.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde, işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunur değil miydi? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda zannetmenin ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Fatih okumuş. Hac suresi 8 ila 14. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

0: he?
1: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو

mıydı? يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ

0: يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: 40 ayette iyilik. Allah Teala Hud suresinin 114. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde namaz, imandan sonra temel esas sayılmış, dinin direği ve cennetin anahtarı olarak nitelendirilmiştir. Mümin için namaz, birisi dünyada, diğeri de ahirette olmak üzere iki özelliğe sahiptir. Dünyada kötülük ve çirkinlikten alıkoyar, ahirette de kurtuluşa vesile olur. Rabbimiz ayet-i kerimede geçen gündüzün iki tarafından ifadesiyle öğle ve ikindi namazlarını, gecenin gündüze yakın saatleri ifadesiyle de akşam, yatsı ve sabah namazlarını kastetmiştir. Yani gün içerisinde beş vakit namaza işaret edilmektedir. Yüce Allah iyilik kelimesine bir anlam zenginliği daha yüklemiştir. Ayet-i kerimenin, şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir kısmında bahsedilen iyiliklerden maksat beş vakit namazdır. Yani her namaz iyiliktir. Buna göre beş vakit namaza devam edildikçe kötülükler de kaybolur. Bu konuya hadislerde de dikkat çekilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sorar. Sahabe, hiç kir kalmaz şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, işte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurur. Hiç şüphesiz iyiliklerin kötülükleri silip götürmesi sadece namazla ilgili bir durum değildir. İnsanın imanla birlikte yaptığı her türlü iyilik onu kötülüklerden uzaklaştırır. Yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini verenler, sabırla iyilik yapmaya devam edenler bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir. Öyleyse müminler kulluk bilinciyle iyiliklerde bulunsun, ta ki böylece dünyada yapılan zulümler, haksızlıklar ve kötülükler yok olsun. Müminin iyiliği dünyamızda kötülüğe imkan vermesin.
2: Kırk ayette iyilik.

0: Nazar-ı İlahi az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i, en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in diliyle sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı pek çok güzel ismi ve sayılamayacak kadar güzel sıfatlarıyla bizlere takdim etmiştir. Gerçekten bir insanın hayatında bu kadar güzel sıfatların bulunabilmesi o insanı eşsiz bir hale getirecektir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da kainatın efendisidir. Bütün yönleriyle, bütün güzellikleriyle insanlığa hidayet rehberidir. Bu itibarla Yüce Yaratıcımız Kur'an-ı Kerim'de onu bizlere en güzel şekilde tarif etmiş ve onun o güzel vasıflarını anlayabilmemiz için de defalarca ona ait vasıfları bizlerin gözleri önüne sunmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu güzel vasıflarından bir tanesi de Tevbe suresi 128. ayeti kerimede zikredilir. Bu özel vasfı haris olmasıdır. İnsanlar kendi aralarında bir konuyu konuşurlarken,

Bir insanın haris oluşundan bahsederken onun bir kısım konularda kendini düşünen, bencilce davranan kişiler olduğunu düşünebilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın haris oluşu ona iman eden müminlere olan bir düşkünlük. Gerçekten haris kelimesinin anlamına baktığımızda bunun düşkün, sevdiklerini asla yalnız bırakmayan, sevdiklerini her daim koruyup gözetmeye çalışan özel bir ahlak sahibi kişi anlamına geldiğini görürüz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da kendisine iman eden insanlara karşı son derece düşkündür, haristir. Onları muhafaza etmeyi hedefler. O güzel insanlara Allahu Zülcelal'in birliğini kabul etmiş, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı bir peygamber olarak baş tacı edinmiş, bütün insanlara karşı haristir. Evet, haris olmak gerçekten Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a layık bir sıfattır. Ama insanların, hele de bizim bugün Türkçemizde konuştuğumuz ve anlamaya çalıştığımız anlamıyla haris olmak değil. Zira Muhammed Aleyhissalatu vesselam Efendimiz herhangi bir şeye karşı bencilce harislik beslemez. Aksine onun düşkünlüğü, haris oluşu biz müminlerin dünya ve ahiretini huzura erdirecek şekilde düzenleyebilmesi üzerine kuruludur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bu güzel harisliği aslında bizim için söz konusudur. O bizlere düşkündür. Bizim kesinlikle ızdırap duymamızı istemez. Dünya hayatındayken Allahu Zülcelal'in belirlemiş olduğu ölçüleri, helalları helal gibi yaşamamızı, haramlardan da en iyi şekilde kaçınmamızı bekler. Zira kainatın efendisi Aleyhissalatu vesselam bilir ki Allahu Zülcelal'in emrettiklerini yerine getiren kullar dünyada da bahtiyardır, ahirette de cennetliktir. Allahu Zülcelal'in haram kıldıklarına yanaşanlar ise dünyada kederler içinde ve elemler içinde keyifsiz bir hayat sürecekleri gibi ahiret yurdunda da onları çok sıkıntılı bir netice beklemektedir. Ahiret ahvalini, ölümden sonraki hayatı en iyi şekilde tarif eden Muhammed Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu itibarla kendisine iman eden bütün müminlere karşı son derece haristir. Yani onları korumayı hedefler. Onlara karşı bir baba şefkatiyle, bir anne şefkatiyle, bir dost yakınlığıyla, asla dostunun zarar görmesini istemeyen şefkatli bir arkadaşlıkla en güzel, en iyi, en mükemmel duygu ve hisleri ortaya koyar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bu güzel sıfatı, haris olabilme sıfatı, yani sevdiklerine karşı haris olabilme sıfatı, sevdiklerini yanlışlıklardan uzaklaştırabilmek için harisçe davranabilme sıfatı muhteşem bir sıfattır. Allahu Zülcelal Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı anlatırken öncelikle andolsun ki sizin içinizden bir elçi gelmiştir. Yani sizden bir elçi size gelmiştir. Bu elçinin en önemli sıfatlarına baktığımız zaman ümmetine son derece düşkün olmasıdır. Hani düşkünlük dediğimiz zaman annelerimiz, babalarımız bize çok düşkündür. Evlatlarımız bize çok düşkündür. Biz de evlatlarımıza çok düşkünüz. Onların kesinlikle yanlış yaparak, eksik bir iş yaparak hayatın içinde mutsuz olmalarını istemeyiz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da Allahu Zülcelal'in huzurunda dururken asla hata yapmamamız için bizlere karşı son derece düşkünce davranır. Yani düşkün olması demek bizim karnımızı doyurması, bize bir kısım ikramlarda bulunması demek değil. Aksine dünyamızı en iyi şekilde ihya edebilmek, bu dünyayı yaşarken doğrularla yaşayabilmemiz için hakkı ve hakikati bizlere öğretir. Bir şeyi nerede söyleyeceğimizi, nasıl söyleyeceğimizi, hayatı nasıl yaşayacağımızı,
karı koca ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini, bir insan evlenirken nelere dikkat etmesi gerekir, hangi ölçülere göre evlilik kurallarını belirlemesi gerekir, bunların hepsini o bize anlatır. Hayatımızın içinde gerçekten belirli prensipleri bilirsek, bizi mutlu edecek sözleri nasıl söyleyeceğimiz ve bu hayatı yaşarken kimlerle hangi ölçüye göre dost olacağımızı da yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize öğretir. Öyle ya, annelerimiz ve babalarımız bizlere dostluk kuracağımız kişileri anlatırken, şu kişilerde, şu vasıfları, şu özellikleri taşıyan kişilerde mutlaka size gelebilecek bir zarar bulunur diye anlatırlar. Aman evladım, aman kızım, aman dostum, şunlarla görüşme. Bunlarla görüşürsen kesinlikle sana sıkıntı gelir diye önceden bizi uyarırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizleri önceden uyarıyor. Öyle bir hayat için uyarıyor ki, o uyarmış olduğu hayatta yanlışlıklara düşmeyelim. Hatırlarsınız, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiği ilk yıllarda hemen Mekke'deki Ebu Kubeys tepesine çıkar, oradan bütün Mekke halkına seslenir. Muhteşem bir konuşma yapar. Ey Mekkeliler! Ben size Rabbinizin göndermiş olduğu bir peygamberim. Allah'a yemin olsun ki bütün insanlığa yanlış söz söyleyecek olsam asla size yanlış söylemem. Gerçekte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman yanlış bir söz söylemez. Ama o topluma bu cümleleri kullandıktan sonra şöyle bir soru yöneltir. Şu dağın arkasında bir düşman ordusu olduğunu haber verecek olsam bana inanır mısınız? Orada bulunanların tamamı hep bir ağızdan evet sana inanırız. Zira sen asla yalan söylemezsin derler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ailesine, kendi toplumuna, birlikte yaşadığı Mekkelilere olan düşkünlüğünü belirtmek üzere şöyle bir ifade kullanır. Öyleyse biliniz ki ölümden sonra bir hayat var ve bu hayatta herkes Allah'ın huzuruna davet edilecek. Yani ölümden sonrasını anlatarak bu dünya hayatında Allah'ın birliğini, Yüce Kitab'ın varlığını, kendisinin peygamber olduğunu anlatır. Bunu anlatabilmek bir yönüyle biz insanlara göre, sıradan insanlara göre cesaret ister. Çünkü farklı bir inanca sahip koskoca bir toplumu İslam'a davet ediyoruz. Putlara tapınmaktan uzaklaştırıp tek olan Allah'a imana davet ediyoruz. Ama diğer yönüyle işin aslı bu haris olma özelliğindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevdiklerine o kadar düşkündür ki onların söyleyebileceği bütün kötü sözleri, yapabilecek oldukları bütün yanlışlıkları unutur, onlara hakkı ve hakikati söylemeye çalışır. Onun bu güzel sıfatını alan pek çok kardeşimiz mevcuttur. Gerçekten hakkı söylerken dostlarına olan düşkünlüğü sebebiyle dostları kırılacak bile olsa, hatta bazen kendisine tavır yapacak bile olsa hakkı söyleyen nice kardeşimiz vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizlere karşı olan düşkünlüğü ile hakkı ve hakikati anlatmış, biz bu hayatı yaşarken Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i nebeviyeyi en iyi şekilde yaşayabilelim diye çok güzel nesiller yetiştirmiştir. Dostlarından herhangi birisinin bir ızdırabı onu üzmüş, onların üzüntüsü ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüntü ve kederi olmuştur. Dostlarının mutluluğu ile mutlu olmuş, onların mutlu olduğunu görmek suretiyle de Allahu Zülcelal'e hamdü senalar etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarını koruyabilmek için gösterdiği harisliği Allahu Zülcelal'den niyaz ederiz ki her birimize ikram olsun. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Gök

ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Ra'd Suresi 22. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Meryem Suresi 1 ila 15. ayeti kerimeler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi. Ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin, dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl, dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Mansur Sağır. Cuma Suresi.
2: Euzubillahi

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Cuma Suresi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Efendime söyleyeyim.
0: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mah'ı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar, o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem, seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
3: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkârcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkâra sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik, böylece üstün geldiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 21. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulluk yalnızca Yaradan'a yapılır. Yeryüzündeki insanlar, dini inançları bakımından çeşit çeşittir. Bir kısmı, yaratıcının varlığını inkar ederken, bir kısmı, onunla birlikte başka varlıklara ibadet ederek şirk koşmaktadırlar. Bir kısım insanlar da, görünüşte Müslüman görünüp, gerçekte iman etmeyenlerdir. Rabbimiz, bu tür insanların sapkın yollarının bizi aldatmaması gerektiğini bildirmektedir. İbadet edilmeye layık olan tek varlık, bizi ve bizden önceki insanları yaratan Yüce Allah'tır. Aklıyla bu inanca ulaşabilen kişi, doğru bir düşünce ve kararlı bir iradeyle hareket edebilen kişidir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, İbadet yaratılmış bir varlığa değil, her şeyi yaratan Allah'a yapılır. Bir diğer mesajda, Allah'a iman ve ibadet, mümini takvalı olmaya götürür.

Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayet-i kerime.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda kendisinden bahsedilen peygamberlerden biri de Hazreti Eyyub'dur. Hazreti Eyyub aleyhisselamın Cenab-ı Allah tarafından kendisine bolca nimet ve ikramda bulunulduğu, mal, mülk, servet ve evlat verildiği ve bir imtihan gereği olarak da tüm bu nimetlerin kendisinden alındığı ve farklı hastalıklarla sınandığı bizlere bildirilip rivayet olunur. İşte bu büyük sınav esnasında sabır gösterip mükafata erişen Hazreti Eyyub'un hayatı müminler için, bizler için gerçekten örnek oluşturabilecek bir mahiyettedir. Her türlü sıkıntıyla, varlık ve yoklukla imtihan olmak üzere dünyada bulunduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Zira Cenab-ı Allah bize dünyada farklı şeylerle sınanacağımızı, imtihan olunacağımızı bildiriyor. Bakara suresinde Rabbimiz bizim korkuyla, açlıkla, nimetlerin elimizden alınmasıyla, malımızın azaltılmasıyla, dünyada ulaşmış olduğumuz farklı nimetlerin, unsurların elimizden çıkması, canların çıkmasıyla imtihan olunabileceğimizi ve bu imtihanlardan muvaffak olarak ayrılmanın yolunun da sabır olduğunu bize bildirdiğini bu vesileyle ifade edip hatırlamış olalım. Hazreti Eyyub aleyhisselam bütün bu sıkıntılarla karşılaştığında ortaya koyduğu tavır bir kul tavrıydı. Ve Yüce Kitabımızda Cenab-ı Allah kul vasfına da değiniyor Hazreti Eyyub aleyhisselamın. Ve onun Enbiya suresinde yer alan duasını Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: "Ve Eyyub iz nâdâ rabbehu ennî messeniyezzurru ve ente erhamur rahimîn." Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. "Ennî messeniyezzurru ve ente erhamur rahimîn." Kıymetli kardeşlerim, başımıza gelen sıkıntılardan bizi arındıracak olan, bizi kurtaracak olan kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. İşte Hazreti Eyyub aleyhisselamın bu duası, bu yalvarış ve yakarışı üzerine bir sonraki ayeti kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz bunun üzerine, yani onun o duası, yalvarış ve yakarışı üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik, ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte mislini daha verdik. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimelerden şunu anlıyoruz: sıkıntılı anımızda mümin olarak bize yakışan tavır Rabbimizin merhametine sığınmaktır. Zira Cenab-ı Allah merhametiyle bize muamele edecek ve bu sıkıntılarımızdan arındıracaktır. Dünyada kimimiz farklı farklı zorluklarla sınanıp imtihan olunuyoruz elbette. Her şey bizim için bu dünyada. Mutluluk da bizim için, hüzün de bizim için, gözyaşı da bizim için, tebessüm de bizim için, varlık da yokluk da hepsi bizim için. Sahip olduğumuz her şeyi bir anda kaybedebileceğimiz hakikatini hiçbir zaman zihnimizden çıkartmamalıyız. Ama bununla birlikte düştüğümüz yerden kalkabileceğimizi, bizi kaldıracak bir Rabbimiz olduğu hakikatini de zihnimizden çıkartmamalı, ümitsizliğe düşmemeliyiz. Mümin ümitvar olan insandır. Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle kullarını kuşatmıştır, kuşatacaktır. Hazreti Eyyub'u farklı sıkıntılarından kurtarıp arındıran Rabbimiz biz de kulluğumuzu sürdürür. Ona teslim olursak karşılaşacağımız her türlü zorluktan, her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti vesilesiyle arınıp kurtulabiliriz elbette. Bazen karşılaşmış olduğumuz sıkıntıların, ummadığımız anda başımıza gelen hadiselerin acaba günahlar, hatalar sebebiyle olduğunu da düşünebiliyoruz.
Evet, varsa günahlarımız onları terk etmeli, uzaklaşmalı, tevbe istiğfar etmeli, günahlarımızdan arınmayı arzu etmeliyiz ama şunu da zihnimizden çıkartmayalım. Hazreti Eyüp örneğinde de olduğu üzere peygamberler de sınanmıştır. Sınanmamız, zorlukla imtihan olunmamız, başımıza bir sıkıntının gelmesi veya çevremizde birinin başına bir sıkıntının gelmesi onun veya bizim kötü insan olduğumuz zannına bizi düşürmemeli. Bazen bu gaflete düşebiliyoruz. Bir ağır sınavla karşılaşan insanı gördüğümüzde acaba ne etti ki buldu zannıyla hareket edebiliyoruz ki bu imani bir tavır, imani bir yaklaşım tarzı asla değildir. Zira Peygamber Efendimiz'e arkadaşlarından biri soruyor bir gün, diyor ki ya Resulallah, insanlar içinde belaya, sıkıntıya en fazla maruz kalanlar kimlerdir? Peygamber Efendimiz'in cevabı peygamberlerdir oluyor. Peygamberler tarihine baktığımız zaman gerçekten bütün peygamberlerin, bütün nebilerin hayatlarında farklı farklı sıkıntıların olduğunu, farklı imtihanlardan, sınavlardan geçirildiklerini görüyoruz, maddi manevi. Hazreti Eyüp örneğinde hastalıklarla sınandıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bize dünya sınavlarının bir hakikat ve gerçek olduğunu hatırlatmalı, onlara sabırla karşılık vermemiz gerektiğini öğretmeli ve o farklı zorluklarla sınandığımızda da Rabbimize dualarımızla yönelip onun merhametine sığınmamız gerektiğini, bizi o sıkıntılardan arındıracak olanın Rabbimizin merhameti olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Rabbim bizleri altında kalacağımız yüklerle imtihan eylemesin ve başımıza gelen sıkıntıları merhametiyle def eylesin inşallah.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. Ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hazreti Peygamber'e nazil olan ayetleri geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve sibakıyla değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darun Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamber'i tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebu'l-Bahter'i şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, sürgün ederlerse gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in, "Her kabileden güçlü bir genç alalım, her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar" sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda Peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hazreti Peygamber'e vahiyle bildirilen bu olay üzerine müşriklerin planları altüst olmuş ve Allah'ın elçisi, kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar, İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O, dinini yüceltmek istediği zaman, kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen, Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil, hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında, Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi, müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar, tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi, bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse, Allah dilemedikçe zarar veremezler.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi." diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler, şems ile mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar, o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem, seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak, Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

Yasin Suresi. Yasin Suresi Mekke döneminin 5. yılında inmiştir. 83 ayetten oluşan sure, Musaf'ta 36. sıradadır ve 22. cüzün sonlarında 6 sayfa halinde yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi kabul edilen Yasin Suresi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Ölülerinize Yasin okuyun" emrinin gereği olarak insanların en çok okuduğu surelerdendir. Sevgili Peygamberimizin bu tavsiyesi, ahiret gerçeğini vurgulayan surenin ölüm esnasında bir kez daha hatırlatılması olarak anlaşılabilir. Yasin Suresi ismini Ya ve Sin harflerinden oluşan ilk ayetinden alır. Huruf-u mukattalar anlamı bilinmeyen ayetlerden kabul edilse de Yasin kelimesi için farklı yorumlar yapılmış, "Ey insan" anlamında Hazreti Peygamber'e hitap olunduğu söylenmiştir. Diğer bir adının Habib-i Neccar olduğunu düşünenlere göre sure bu ismi cebbar bir kavmin karşısında Allah'a imanını korkusuzca dile getiren bir Müslümanın acımasızca şehit edilişini anlatan olaydan almıştır. Surenin ilk ayetleri Hazreti Peygamber'i yalancılıkla itham eden Mekke müşriklerini reddeden bir ifadeyle onun Allah'ın Resulü oluşunu tasdikler. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Yasin Suresi 2-4. Ayetler. Allah peygamberine müşriklerin iddia ettiği gibi şiir öğretmemiştir. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Yasin Suresi 69. Ayet. Gerçi hak söz sadece ona uyana ve görmediği halde Rabbine karşı saygıyla karışık bir korku duyana etki eder. Yasin Suresi 11. Ayet. Peygamber vahiy ile ancak dirileri uyarabilir. Kafirlerse cezayı hak ederler. Yasin Suresi 70. Ayet. Kur'an'ın indiriliş gayesi, ataları uyarılmamış bir toplumu uyarması için gönderilen peygamberi desteklemek, kitapla güçlendirmektir. Yasin Suresi 6. Ayet. Kendilerine doğru yol gösterildiği halde inatları yüzünden inkarda direnenler azabı hak etmişlerdir. Yasin Suresi 7. Ayet. Onları temsili olarak anlatan ayete göre, iman karşısında kafaları öyle diktir ki, sanki boyunlarında başlarını eğmelerine mani halkalar vardır. Yasin Suresi 8. Ayet. İmana o kadar uzaktırlar ki yapılan ikazlar fayda vermez. İnatla Allah'ı, peygamberini, kitabını ve hesap gününü inkara devam ederler. Yasin Suresi 10. Ayet. Sanki önlerinde, arkalarında hakkı görmelerine engel duvarlar vardır. Yasin Suresi 9. Ayet. Azıcık düşünseler, kendilerine verilen ömür uzadıkça nasıl da bildiklerini bilmez hale geldiklerini görseler, hiç inkara kalkışabilirler mi? Yasin Suresi 68. Ayet. Yasin Suresindeki darb-ı mesel. Allah'a imandan canı pahasına vazgeçmeyen adam. Yasin Suresinin 13. ayetinden itibaren anlatılan bir olay, tarih boyunca Allah'ın elçilerini küçümseyen, onları reddeden, bununla yetinmeyip iman etmek isteyenlere işkence eden kafa yapısının küçük bir örneğidir. Kur'an'ın inmeye başladığı dönemde Mekke'nin puta tapıcıları gibi inkarcılar geçmişte de var olmuşlardır. Bunların nerede yaşadığı, kimler olduğu önemli değildir. Nasıl bu kadar ortak davranışlara sahip olduklarıysa dikkat çekicidir. Bu yüzden Yüce Allah, önceki ümmetlerden örnekler verirken, yer, zaman, isim gibi detayları değil, olayları anlatır. İşte onlardan biri tefsircilerin bildirdiğine göre, Antakya civarında yaşayan bir topluluktur. Allah onlara önce iki, sonra onları desteklemek için üçüncü bir elçi göndermiş, bu üçü hep birlikte "Biz size Allah'ın gönderdiği elçileriz" derler. Yasin Suresi 14. Ayet.
Muhatap oldukları topluluk elçilere, siz de ancak bizim gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil, siz sadece yalan söylüyorsunuz. Karşılığını verirler. Yasin Suresi 15. Ayet. Üstelik bir de başlarına gelen sıkıntılı durumdan Allah'ın elçilerini sorumlu tutarlar. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Yasin Suresi 18. Ayet. Sonra bir adam, yalnızca bir adam, şehrin öbür ucundan büyük bir heyecanla ve koşarak girip halkına öğüt vermek ister. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize inandım, beni dinleyin. Yasin Suresi 21-25. Ayetler. Kendi imanı üzerinden örneklik teşkil eden bu kişinin cesareti takdire şayandır. Çünkü karşısındaki kalabalıklar onun imanını gizlemesine ya da vazgeçmesine engel olamamış, hatta onu taşlamaları bile yolundan vazgeçirmemiştir. Gir cennetime davetiyle gelen şehadeti, Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi diyerek karşılayan bu mümin, kıyamete kadar hem inkarcılara hem de inananlara örnek olması için Kur'an'daki yerini almıştır. Yasin Suresi 26 ve 27. Ayetler. Yasin Suresi'nde ahiretten söz eden ayetler şunlardır. Yüce Allah ilk insandan beri dünyaya gelip kendisine verilen süre kadar yaşadıktan sonra ölen herkesi yeniden diriltecektir. Yasin Suresi'nde bu durum, elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek ayetiyle dile getirilmiştir. Yasin Suresi 32. Ayet. Mekke'de Kur'an'ın ilk muhatabı olan inkarcılardan bazıları ölümden sonraki hayatın imkansızlığını verdikleri bir delille akıllarınca ispatlamaya çalışmışlardır. Onlardan birisi bir gün elinde kuru bir kemik parçasıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmiş, "Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?" sorusunu yöneltmiştir. Yasin Suresi 78. Ayet. Cevabı Allah verir. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Bir şey yaratmak istediğinde, onun yaptığı

0: 35. ayetler. Toprak gibi içinden gündüz çekilip alınınca kararan gece, kendileri için tayin edilmiş yörüngelerde dönüp duran güneş ve ay da üstün ve her şeyi bilen bir Rabbin kudretiyle yaratılmış ayetler, işaretlerdir. Yasin Suresi 37-39. Ayetler. Bütün bunlardan ibret almak yerine, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek diyenler için, kıyametin nasıl olacağı da Yasin Suresinin 49. ayetinden itibaren anlatılmıştır. Yasin Suresi 48. ayet. Ansızın gelecek korkunç bir ses, insanları oldukları yerde, çarşıda, pazarda alışveriş yaparken, yani günlük hayatın telaşı içinde yakalayacak, daha önce ölüp kabirlerinde bekleyenler, yerlerinden şaşkınlıkla çıkarılınca, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu, peygamberler gerçekten doğru söylemişler, diyeceklerdir. Yasin Suresi 49-50 ve 52. ayetler. Tek bir ses, Sur'un sesi. Onunla herkes Allah'ın huzurunda toplanacak ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmadan yaptıklarının karşılığını alacaklardır. Yasin Suresi 53 ve 54. ayetler. Cennetlikler her türlü ikramın içinde safa sürerken, bir de Yüce Allah'ın kendilerine melekleriyle gönderdiği selamla sevineceklerdir. Yasin Suresi 58. ayet. Cehennemi hak edenlere ise, ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denilecektir. Bu durum onlara daha dünyadayken haber verilmişti. Şeytana uymayın, o sizin düşmanınızdır, bana kulluk edin, doğru yol budur diyen Allah'a itaat etselerdi, hesap günü ağızları mühürlenmez, kendilerini savunmaya izin verilebilirdi. Oysa artık bu hakları da ellerinden alınmış, dilleri yerine elleri ve ayakları aleyhlerine şahitlik etmeye başlamıştır. Yasin Suresi 60 ve 65. ayet. Yasin Suresi'nde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Allah'a iman zaafı olanların ahlaki yönleri de zayıftır. Onlarda utanma duygusu yoktur. Eğer olsaydı, Rablerinden gelen bir sürü delilden hiç olmazsa birine inanırlar, ön yargılı davranıp yüz çevirmezlerdi. Bu ahlaksızlar fakirleri görüp gözetmezler. Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz cevabını verirlerdi. Yasin Suresi 47. ayet. Puta tapmak suretiyle Allah'ın şanını putlarına pay edenlerin, dünyada kendilerine ikram edilen nimetlerden ihtiyaç sahiplerine vermemeleri ne yaman bir çelişkidir. Cimrilik gibi kötü bu huya sahip kimseler, belli ki nimetleri yalnızca kendilerinin hak ettiğini düşünmektedirler. Gerçeği gördüklerinde, vay o inkarcı cimrilere!
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: meş'eme aleyhim narum mu'sadah. Sadakallahu'l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: İffet örneği Hazreti Meryem. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdakini sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca, "Rabbim," dedi. "Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." Ali İmran Suresi 35 ve 36. ayetler.

0: Hazreti Meryem, Allah tarafından insanlara rehberlik yapmak üzere gönderilen peygamberlerden biri olan Hazreti İsa'nın annesidir. Hazreti İsa, Kudüs'e yakın bir beldede Hazreti Meryem'den babasız olarak dünyaya geldi. Bu doğum, Yüce Rabbimizin bir mucizesidir. Hazreti Meryem, Kur'an'da özel olarak adı geçen ve bir sureye ismi verilen mübarek ve müstesna bir şahsiyettir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi Meryem suresidir. Hazreti Meryem, Kur'an'da ismiyle anılan yegane kadındır. Babasının adı İmran'dır. Kur'an'da annesinin adı verilmeden İmran'ın karısı diye bahsedilir. Yüce Allah Hazreti Meryem'i taltif etmiş, onu övmüş ve yetiştirmiştir. Melekler ona, "Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına üstün kıldı. Rabbine ibadet et, secdeye kapan, eğilenlerle beraber sen de eğil" diye tavsiyelerde bulundular. Yüce Rabbimiz Kur'an'da Hazreti Meryem'i ve oğlu İsa'yı dünyaya getirişini bizlere özetle şöyle anlatır. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu taraflarında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasına bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir çay akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Ona şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Yüce Rabbimiz Tahrim suresi 12. ayetinde İmran kızı Meryem'e ruhumuzdan üfledik buyurarak Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'ya nasıl hamile kaldığını bizlere anlatır. Hazreti Meryem Kur'an'da ve hadislerde en çok övülen kadınların başında gelir. O, iffet, İsmet, takva gibi faziletleri kendinde toplamış bir şahsiyettir. Hazreti Meryem, bedeni ve ruhi saflığı, kendini Allah'a ibadete adaması, iffet ve namusunu koruması sebebiyle Betül diye isimlendirilir. Betül, ayrıca manevi mükemmellikle birlikte fiziki güzelliği de ifade ettiği için Hazreti Meryem zamanının en güzel ve en mükemmel kadını olarak anıldı. Ayet-i Kerime'ye göre Hazreti Meryem tertemiz bir kadındı. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde Hazreti Meryem'in Asiye, Fatıma ve Hatice ile birlikte cennet kadınlarının önde gelenlerinden olduğunu söylemiştir. Bir başka hadisinde, zamanındaki dünya kadınlarının en hayırlısı İmran kızı Meryem. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir buyrulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Orhan Güler. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakku min Rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn. Sadakallahu'l-Azîm.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih okunur. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 30. ayetin tefsiri. Burada öldürme suçunun ahirete ait cezası açıklanmış olsa da haddi aşarak veya düşmanlık duygusuyla ve haksızlığa saparak kayıtları dünya hayatında hukuk çerçevesinde yaşama hakkının kaybedileceğine, insanların bazı ağır suçları işleyerek yargı yoluyla ölüme mahkum edilebileceklerine, bu durumda infazı yapanların veya meşru savunma durumunda öldürenlerin her iki alemde sorumlu olmayacaklarına işaret edilmektedir. Nisa suresi 31. ayetin tefsiri. Dinin yasakladığı ve işleyenin ceza göreceğini bildirdiği davranışlara günah, Arapçada ithm denilmektedir. Günahlar büyük, kebair ve küçük, sagair olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Küçük günahlar için Kur'an-ı Kerim'de lemem, büyük günahlar içinse fahişe ve bunun çoğulu olan fevahiş kelimeleri de kullanılmaktadır. Bu bağlamda seyyiat, tekiri seyyiye kelimesinin de küçük günah anlamında kullanıldığı görülmektedir. Büyük günahların tanımı ve sayısı konusunda farklı ifadeler vardır. Tanımları arasından bir fikir vermek üzere şunlar zikredilebilir. A. Nisa suresinin başından buraya kadar sayılan günahlardır. B. Karşılığında ateş, azap ve lanet zikredilen günahlardır. C. Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan davranışlardır. D. Kişinin dini önemsemediğini, dindarlığının zayıf olduğunu gösteren günahlardır. Bir kısmı hadislerde sıralanmış olan büyük günahlar listesinde şunlar vardır. Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, iffetli kadınlara iftira atmak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, dinini yaşayabilmek için hicret ettikten sonra şartlar değişmediği halde tekrar eski yurduna dönmek, büyü, sihir yapmak, Mescid-i Haram'da günah işlemek, ana baba hakkına riayet etmemek, yalancı şahitlik yapmak, faiz yemek. Günahların büyük ve küçük olanlarının dünya ve ahiret hayatını ilgilendiren farklı hüküm ve etkileri vardır. Büyük günah işleyenler, ehli sünnete göre dinden çıkmazlar. Dünyada ve ahirette fasık mümin olarak muamele görürler. Mutezili'ye göre imanla küfür arasında bir yerde bulunurlar, haricilere göre ise dinden çıkmış sayılırlar. Büyük günahlarla ilgili yasaklama şekli daha şiddetli ve serttir. Büyük günah işleyenlerin tevbe etmeleri gereklidir. Büyük günahları iradelerini kullanarak terk edenler, küçük günahlarından tevbe etmiş sayılırlar. Büyük günah işleyenler fasık sıfatını alır ve birçok vazife ve ehliyet için gerekli bulunan adalet vasfını kaybetmiş olurlar. Büyük günah işleyen hakimin hükmü bozulur. Açıktan açığa büyük günah işleyenlerle sosyal ilişkiler kesilebilir. Bunlara karşı münkerin yani dine ve ahlaka aykırı davranışların ortadan kaldırılması çerçevesinde mücadele edilir. Nisa suresi 32-35. ayetlerin meali. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Ana, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerinden üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkârdırlar. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. 32. ayetin tefsiri. Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın elçisi, erkekler savaşıyor, biz savaşamıyoruz. Biz mirasta onların aldığının yarısını alıyoruz." diyerek açıklama istemişti. Yine aynı hanım ve başkaları, kadınların hicretlerinin Kur'an'da zikredilmemesi, bir erkek şahide karşı iki kadın şahidin gerekli bulunmasına paralel olarak amellerin karşılığının da böyle olup olmadığı gibi hususlarda aydınlanma ihtiyacında olduğunu belirtmişti. Bu tür tereddütleri giderici birkaç ayet gelmiş olup bunlardan birisi de açıklamakta olduğumuz ayettir. İnsanların yanıp yakılarak arzu ettikleri, imrenip göz diktikleri şeyler arasında maddi olanlar kadar manevi olanlar da vardır. Surenin başından buraya kadar ve bundan hemen sonra zikredilecek hükümler, emirler ve yasaklar göz önüne alındığında Allah Teala'nın arzu edilmesini veya göz dikilmesini yasakladığı şeyler arasında öncelikle şunlar akla gelmektedir. Zenginlerin serveti, varislerin farklı hisseleri, yetimlerin malları, kadınların farklı miras payları, mehirleri, her bir cinse Allah Teala tarafından verilen fıtri, tabii özellikler. Ayetteki temenni kavramı, gerçekleşmesi imkansız veya zor olanı arzulamaktır. Bir şeyi temenni etmenin dini ve ahlaki yönü bakımından farklılıkları vardır. A. Din, hukuk ve ahlakın yasaklamadığı bir şeyi, başkasının elindekine göz dikmeksizin Allah'ın lütfundan istemek. Bu da Allah yolunda şehit olmayı temenni etmek gibi olması mümkün istekler yanında, Hazreti Peygamber'in defalarca diriltilip Allah yolunda şehit olmayı, keza kardeşlerim diye nitelediği kendisinden sonra İslam'a dahil olacak Müslümanları görmeyi istemesi gibi ilahi adete göre mümkün olmayan istekleri de içermektedir. B. Allah'ın adetine koyduğu kanunlar veya dinine göre olması caiz ve mümkün olmayan şeyleri temenni etmek. Kadının erkek olmayı, erkeğin fizik gücüne sahip olmayı, miras payının erkeğin miras payına eşit olmasını dilemesi gibi. C. Allah'ın takdirine, vergisine razı olmamayı, ona karşı itirazı, hoşnutsuzluğu ifade eden temenniler. D. Başkasında bulunan nimetin benzerini, mislini ona göz dikmeden, onun değil de benim olsun demeden temenni etmek. Büyük bir alimin ilmi gibi bir ilim, Karun'un serveti kadar bir servet istemek bu kısmın örnekleridir. Bir önceki maddede zikredilen temenni şeklinin başkasının elindekini temenni mahiyetinde olması, belli bir şahsın eşini, bir valinin makamını istemek gibi. F. Başkasının elindeki nimetin kendisine gelmesi söz konusu olmaksızın yok olmasını istemek. A ve D şıklarında yer alan temenni çeşitleri meşrudur. Yasak sınırı içinde değildir. Diğer temennilerse yasaklanmıştır. Bunlar içinden başkalarına zarar verenler, Allah'ın takdirine razı olmamayı ifade edenler, haset ve kinden kaynaklananlar haram derecesinde yasaklardır. İnsanların boş hayallere kapılmaması, mümkün olmayan şeylerin peşine düşmemesi için yasaklananlarsa, mekruh yasaklar içine girmekte, müminleri eğitmeyi hedeflemektedir. Olmayacak şeyleri temenni etmek, insanda çalışarak elde edilecek şeylere yönelik teşebbüs ve çaba gösterme iradesini zaafa uğratmakta, haset ve kin duygularını beslemektedir. Allah'a karşı ilk isyan, iblisin Hazreti Adem'i kıskanmasından çıkmış, ilk öldürme olayına da Kabil'in Habil'i kıskanması sebep olmuştur. Birçok gasp, isyan, hırsızlık, cinayet, kumar ve zina suçunun temel sebebi başkalarının elinde olana göz dikmek ve kıskanmaktır. Komünizm insanları ekonomik yönden eşit hale getirmeyi hedeflemiş fakat sonunda iflas etmiştir. Feministler kadınla erkek arasındaki farkları sıfırlamayı hedeflemişler, her toplumda marjinal bir grup olarak kalmışlardır. Bugün makul çizgideki sosyal bilimcilerin teklifleri, İki cinsin farklılık içinde birliği, bütünlüğü, adil paylaşımı ve tabii iş bölümünü gerçekleştirmeye yöneliktir. İslam'ın teklifi herkesin mümkün ve caiz olmak şartıyla dilediğini elde edebilmek için elinden gelen çabayı sarf etmesi, mahrum olduklarını bilmesi ve görmesi yanında sahip olduklarını da bilip görmesi, bunların kıymetini takdir etmesi, gayret göstermesine rağmen elde edemediği önemli ihtiyaçlarının cemiyet tarafından karşılanması, Allah'ın nimeti ve lütfu sonsuz olduğu için başkalarına verileni değil, Allah'ın hazinesinde olanı onun lütfundan istemesi, beklemesi ve bunun için bizzat gayret göstermesidir. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var cümlesi, kadın hakları bakımından oldukça erken bir devirde ortaya konmuş bir inkılap hükmü içermektedir. Roma hukukundan 20. asrın ortalarına kadar Batı dünyasında cari birçok hukuka bakıldığında hem kazanma şansı ve fırsatı hem de kazandığına sahip olma, onun üzerinde serbest tasarruf hakkı bakımından kadınların aleyhine olan birçok hükme yer verildiği görülmektedir. Günümüzde bile bazı aile hukuklarında kadın evlilik birliği içinde kendi kazandıklarına ve mal varlığına tek başına sahip olamamakta, bunlar üzerinde dilediği gibi tasarruf edememektedir. Burada bir haksızlık olduğu gibi kadınların ve erkeklerin aynı işleri yapmalarını, aynı şeyleri kazanmalarını temenni etmekte de aşırılık ve insan tabiatına aykırılık vardır. Doğrusu her iki cinsin eşit ve farklı yönlerini, tabii özelliklerini tanımak, bunları ortadan kaldırmaya çalışmamak, her birini kendi kabiliyet, özellik ve eğilimleri yönünde üretken ve verimli olmaya teşvik etmek, her birinin ürettiğine sahip olmasını sağlamak, varlıklıların yoksun olanlara el uzatmalarını ve sahip oldukları nimetleri bir ölçüde paylaşma mutluluğunu tatmalarını özendirmektir. İslam'ın da yapmak istediği budur. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Ahmet Demir. Nebe Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Hazreti İbrahim'in konukları ve beklenmedik bir müjde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara İbrahim

kendisinin çocuğu olmadığından dolayı Sare üzüntü içerisine girmiştir. Daha sonra Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare çok ileri yaşlardayken Yüce Allah'ın bir lütfu olarak çocukları dünyaya gelmiştir. Bu çocuk da daha sonra kendisine peygamberlik görevi verilen Hazreti İshak'tır. Hazreti İshak'ın dünyaya geleceği Hazreti İbrahim ve eşine melekler vasıtasıyla bildirilmiştir. Yaşlı çift böyle bir müjdeyle karşılaşınca çok şaşırmışlar, bu ihtiyar yaşlarında nasıl çocuklarının olabileceğini sormaya başlamışlardır. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de yukarıdaki ayetin devamında şu şekilde anlatılmaktadır. Hani misafirler İbrahim'in yanına gitmiş ve selam demişlerdi. O da, gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar, korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. İbrahim, bana yaşlılık gelip çatmışken bana neyi müjdeliyorsunuz dedi. Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma dediler. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Melekler çocuk müjdelemeye gelince Hazreti İbrahim'e selam vermişler. Hazreti İbrahim onların selamını aldıktan sonra vakit geçirmeden onlara ikramda bulunmak için hazırlık yaparak kızartılmış bir buzağıyı meleklere yemeleri için servis yapmıştır. Ancak Hazreti İbrahim meleklerin ellerinin buzağıya uzanmadığını görünce korkuya kapılmış, normal bir insan olmadıklarını hissetmeye başlamıştır. Bunun üzerine melekler Hazreti İbrahim'e korkmamalarını, kendilerinin Lut kavmini cezalandırmak için geldiğini ifade etmişler. Orada bulunan Hazreti İbrahim'in hanımına da İshak'ı ve ardından da Yakub'u müjdelemişlerdi. Yaşlı bir anne babadan meydana gelen Hazreti İshak, babası Hazreti İbrahim'in vefatından sonra Şam dolaylarında peygamber olarak görevlendirilmiştir. Meleklerin müjdesine mazhar olan bu hayırlı evladı, Yüce Kitabımız şu şekilde dile getirmektedir. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenlerdi. Hazreti İbrahim'e yapılan bu beklenmedik müjdeden çıkarabileceğimiz en büyük ders, Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz gerektiğidir. Çünkü gerçek bir mümin Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Bir takım beklenti ve amaçları gerçekleşmediği zaman ümitsizlik ve hayal kırıklığına kapılmaz. Zira her şey Allah'ın kudreti dahilindedir. Mümin bir şeyin olmasını istediğinde o iş için gerekli olan sebepleri yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül eder. Allah'tan ümidini kesmez. Hazreti İbrahim'e müjde için gelen melekler de Yüce Kitabımızın ifadesiyle Hazreti İbrahim'e ümitsiz olmamasını söylemişlerdir. Hazreti İbrahim de hiçbir zaman Rabbinin rahmetinden ümidini kesmemiş, kendisine çocuk müjdesi geldikten sonra şöyle dua etmiştir. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu anda bizi dinleyen, Diyanet Kur'an Radyo'ya kulak veren değerli dostlar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, Kur'an Hocası programımızda bugün 14. sayfayı okuyacağım ve üzerinde çalışmamızı yapacağız. 14. sayfada yer alan ayetleri 94 ila 101. ayetler olarak da hatırlatmak istiyorum. Çünkü sayfa tutmayan musaflardan takip edenler olabilir. Onun için Bakara suresinin 94 ila 101. ayetlerinin okunacağı dersimizi şimdi okuyarak başlatıyorum. Sizler açtınız Musaf'taki sayfaları. Birlikte takip ediyoruz, okuyoruz.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. 14. sayfayı okuduk. Burada geçen, yer alan ayetlerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size ait ise ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise, bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı, Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyenler, okuduğumuz bu sayfada dikkate alacağımız kelimeler ve kuralları dile getiriyorum. Okuyarak bu uygulamamızı yapıyoruz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bima qaddemet eydihim vallahu alimun bizzalimin. Evet, bu bizzalimin kelimesinde va harfine yine dikkat ediyoruz. Kalın ve peltek. Ve letecidennehum ehrasan nasi ala hayah. Burada ehrasa kelimesi üzerinde biraz duralım. Gördüğümüz gibi hemze üstün harekeyle boğaz harfi ve ince olan ha'ya bağlanıyor. E, eh, eh, sonra ra ve sat, her ikisi de kalın harfler. Eh, rasan nasi ala hayah. Devam ediyoruz. Ve minellezine eşrakû yevet. Du ahaduhum lev yu'ammaru alf sene ve ma huwa bimuzahzihi min al'azabi en yu'ammar. Evet, bu bölümde de bimuzahzihi, bakınız, mimden sonra za, sonra ha, tekrar za, tekrar ha, hepsi ince ama yerlerinden çıkması gerekiyor. En sonda da zamir olan ha harfi var. Okunuşa dikkat ediyoruz. Bir kez daha okuyorum.
1: Ve mâ huve bimuzahzihihi minel azâbi en yu'ammer. Vallahu basirun bima ya'malun.

Evet, burada yine bir kural üzerinde durdum. Bir kuralı icra etmek, hatırlatmak için vakfı burada yaptım. Yedeyhi kelimesi duruş halinde meddilin olarak tatbik edilir. Şöyle, burada görmüş olduğumuz cezimli ya harfi yedey derken, cezimli ya harfi kendisinden önce üstün hareke olduğu için ve kendisinden sonra gelen harfte de sakin olarak durulduğu için burada bir met durumu ortaya çıkar. Yani Musaddiqan limâ beyne yedeyh. Uzatılan yer yağının cezimli halidir. Yedeyh. Devam ediyoruz. Musaddiqan limâ beyne yedeyhi ve huden ve büşrâ lil müminîn.

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

Evet, burada kitap kelimesindeki duruşa bir bakalım. Tekrar o kelimeleri okuyoruz. Utul kitab. Evet. İnce ve zahmetsiz bir kalkale. Utul kitab. Aynı zamanda da nedir? Meddi arızdır. Yani bir eliften dört elif miktarına kadar uzatılabilen bir kural. Devam ediyoruz.

0: Sadakallahul azim. Diyoruz ve kıymetli dostlar, bugünkü dersimizi de böylece tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki Kur'an Hocası programımız için yeniden buluşmak dileğiyle. Evet, programda bir araya gelmek dileğiyle hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. Ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hazreti Peygamber'e nazil olan ayetleri geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve sibakıyla değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darun Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamber'i tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebu'l-Bahter'i şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, sürgün ederlerse gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in, "Her kabileden güçlü bir genç alalım, her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar" sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda Peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hazreti Peygamber'e vahiyle bildirilen bu olay üzerine müşriklerin planları altüst olmuş ve Allah'ın elçisi, kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar, İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O, dinini yüceltmek istediği zaman, kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen, Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil, hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında, Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi, müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar, tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi, bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse, Allah dilemedikçe zarar veremezler.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1 ila 13. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Kamu spotu. Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim'le başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim'le başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta, yani mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyve

Ne kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara, ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir. Bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak, arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkâr etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar, onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn Sin Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar.
Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse O'nun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse O'na da bundan veririz. Ama O'nun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hüküm

iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği, geri çevrilmez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır.
Eğer onlar yine yüz çevirirler,

Öyleyse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir, dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki, sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz. Bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca boş bir iddiada bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki, topluluğun zevk-u sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zamanlar

İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarınıysa gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an, şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye, kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler. Ey büyücü! Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca, bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi. Ey milletim! Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki
O kıyamete ait.

bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksıza sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler, o gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek Hakk'a tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah peygamberin, ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği

Sonra ondan yüz çevirerek, "Bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli" dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün, yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. "Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin." Sonuç alamayınca Rabbine, "Bunlar günaha batmış bir topluluk" diye arzı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu: "Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ikili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi. Bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık ve onlara kendileri için apaçık bir imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar: "Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin." Bunlar mı güçlü, Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: "O günahkarları yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım, zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeyler" deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar?

Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem, ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını Tanrı yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek, düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz, biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesi

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Mansur Sağar. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

İnil hukmu illa lillah. Yaqussul

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı.

0: Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. Ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hazreti Peygamber'e nazil olan ayetleri geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve sibakıyla değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darün Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamber'i tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebu'l-Bahter'i şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, sürgün ederlerse gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in, her kabileden güçlü bir genç alalım, her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda Peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hazreti Peygamber'e vahiyle bildirilen bu olay üzerine müşriklerin planları alt üst olmuş ve Allah'ın elçisi kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar, İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini, ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O, dinini yüceltmek istediği zaman, kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen, Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil, hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında, Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi, müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar, tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi, bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse, Allah dilemedikçe zarar veremezler.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap, yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Radyo, sözün başladığı yer. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.
3: Eûzu billâhi

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O, kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Akrabalık bağlarını korumak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Bakara Suresi 27. Ayet. Toplumumuzu kaynaştıran, birlik ve beraberliğimizi borçlu olduğumuz pek çok değerimiz vardır. Bu değerlerin başında toplumun ihtiyaç duyduğu güzelliklerin oluşmasına zemin hazırlayan akrabalık bağı gelir. Bu duygunun kaynağı ilahidir. Yakınlarımız, yani akrabalarımız, bizim için son derece önemli insanlardır. Akrabalık ya kan bağı, ya evlilik bağı, ya da süt kardeşliği yoluyla oluşan önemli bir bağdır. Bu bağın koparılması, toplumun birlik ve beraberliğini zedeleyeceği gibi, bağlanması emredilen bu bağı koparmak da, Allah'ın emirlerini dinlemeyip, yoldan çıkan kimselerin vasfı olarak ifade edilmiştir. Akraba bizim için neden önemlidir? Öncelikle akraba, bize en yakın insanlar grubunu oluşturur. Ana babamızdan ağabeyimize, kardeşimizden halamıza, teyzemizden dayımıza, isimleri buraya sığmayacak kadar geniş bir halkadır akrabalarımız. Çoğu zaman dertlerimizi paylaştığımız, maddi ve manevi sıkıntılarımıza ortak ettiğimiz insanlar, akrabalarımızdan başkası değildir. Ana babadan daha iyi kadir kıymet bilen, sıkıntılarımızı kardeşlerimizden daha iyi göğüsleyen, kaç tane insan bulabiliriz ki? Akrabalık, toplumda var olan kini, düşmanlığı ve güvensizliği ortadan kaldırabilecek, kadir şinaslık, cömertlik ve fedakarlık gibi yüce duyguların en üst düzeyde hissedilmesini sağlayabilecek kutsal bir bağdır. Bize kan bağı ile bağlı olan yakınlarımız nasıl hürmete ve saygıya değerse, evlilik ya da süt yoluyla edindiğimiz akrabalarımız da saygıya ve hürmete değerdirler. Ana babamız nasıl önemliyse, eşimizin anne babası da bir o kadar önemlidir. Dinimiz yakın akrabamızla evlenmeyi yasaklarken, eşimizin annesi, kardeşi veya halası ve teyzesiyle evlenmemizi de yasaklamıştır. Çünkü bu bağ kutsaldır. Her ne sebeple olursa olsun bu bağ zedeleyecek davranışlara dinimizde izin verilmemiştir. Sıla-i Rahim sadece bizimle iyi geçinen akrabamızla iyi ilişkiyi devam ettirmemiz değildir. Zaten atalarımız iyiliğe iyilik herkesin kârı demişlerdir. Önemli olan kötülüğe karşı iyi davranabilmektir. Kötülüğe karşı iyi davranabilmek de er kişinin vasfı olarak zikredilir. Peygamberimizin ifadesiyle sıla-i rahim, malda bereket, ömürde uzamadır. Bizim için çok önemli olan bu bağı sağlamlaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız. Akrabalık bağlarının gereği olarak akrabalarımızla iyi ilişkiler içinde olmak ve onlara maddi manevi destek sağlamak en temel görevimiz olmalıdır. Cuma günleri hutbenin bitiminde okunan ayet, akrabaya karşı ikinci görevimizin bizzat akrabaya vermek olduğunu ifade ediyor. Akrabaya vermek demek, sıkıntılı zamanlarda akrabanın maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek demektir. Diğer yandan, akrabalık ilişkilerine önem vermek, dinimizde önemli olmasına rağmen bu ilişkiyi güçlendirmek için asla haksızlığa sapmamalıyız. Bu konuda her yerde olduğu gibi adaletten ayrılmamalıyız. Çünkü Kur'an'da akrabalık gerekçesiyle adaletten ayrılmak şiddetle yasaklanmıştır. Unutmamalıyız ki her şey yerli yerince güzeldir. dinimizin akrabaya karşı bize yüklediği görevleri yapmamız yeterlidir. Bunun dışında akrabayı kayırmak gibi bir hak ihlaline neden olabilecek her türlü tavır ve davranıştan da sakınmalıyız.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vaka Suresi 1 ila 38. ayeti kerimeler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El hakku min rabbike fela tekunenne minel mumterin. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ahzab Suresi 9. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman orduları üzerinize gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın görünmez ordularla yardımı. Ahzab Savaşı. Diğer bir ifadeyle Hendek. Bir yanda Kureyşliler ve Hayber Yahudileri, diğer yanda Gatafanlılar, Esedoğulları, Süleymanoğulları ve daha niceleri. Bütün bu gruplar Allah Resulüne kucak açan Medine'ye saldırıya geçmek üzereler. Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle şehrin savunulması için hendek kazılır. Bu karar Müslümanların savaş stratejisi bakımından bir dönüm noktasıdır. Nihayet mücadele başlar ve Allah'ın rüzgarla ve görünmez ordularıyla desteklediği müminlerin stratejisi başarıyla sonuç verir. İşte bu ayetle yaşanılan o tecrübe hatırlatılır. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, Allah'a karşı güç birliği olmaz. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Allah müminleri dilediği şekilde destekler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına, Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar, evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

Aşr-ı Şerif Ali Derman Rum Suresi 48 ila 53. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil,

0: Duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 20. Bölüm. Bu bölümde Yunus Suresi 94-109. Ayetler ve Hud Suresi 1-83. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
1: Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler.

0: Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik.
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ

0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedildiyse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a.

0: وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal, bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır.
0: وَلَئِنْ أَذَقْنَا

Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

الدار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

0: النار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap vermezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar? Peki eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك

Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında,

ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut. Ey gök, sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun. Bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asla yalan olmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

min hak ve inneke lete'lemu ma nurid. قال لو أن لي بكم قوة أو

0: عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı! Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde, Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabahta yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Yunus Suresi 94-109. Ayetler ve Hud Suresi 1-83. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara,

Esi de yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum. Öyle mi? Dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. Ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hazreti Peygamber'e nazil olan ayetleri geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve sibakıyla değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darün Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamber'i tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebu'l-Bahter'i şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, sürgün ederlerse gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in, "Her kabileden güçlü bir genç alalım, her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar." sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda Peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hazreti Peygamber'e vahiyle bildirilen bu olay üzerine müşriklerin planları altüst olmuş ve Allah'ın elçisi, kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler, ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar, İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O dinini yüceltmek istediği zaman kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse Allah dilemedikçe zarar veremezler.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kırk ayette iman.
3: Allah Teala Mü'min suresinin 64. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İnsanoğlu başta kendini, sonra da içinde bulunduğu bu alemi düşündüğünde her bir şeyin yerli yerinde ve tam kıvamında yaratıldığını fark edecektir. Şöyle bir kendimizi düşünelim. Allah bizleri gerek bedenen gerekse ruhen en güzel ve en mükemmel şekilde yaratmıştır. Hatta şunu diyebiliriz. İnsanoğlu yaratılmışların içinde en mükemmelidir. Zira insan aklıyla idrak eden, gönlüyle sevebilen, konuşabilen, duyabilen, görebilen bir yapıya sahiptir. Yine o, kendinden daha güçlü olsalar dahi diğer canlılar üzerinde hakimiyet kurabilecek bir iradeye sahiptir. Nitekim bu vasfıyla yeryüzü ona emanet edilmiştir. Yine içinde bulunduğumuz güneş sistemi, dünyayı, yeryüzünü ve gökyüzünü tefekkür edelim. Bizlerin yaşaması için ne kadar da elverişliler. Nitekim dünyamızın gecesi ayrı güzel, değerli ve gerekli, gündüzü ayrı güzel, değerli ve gereklidir. Dünyamızda var edilen dört mevsim doğal hayata, nihayetinde insana nice iyilik getirmekte. Yeryüzü yerleşim alanı olarak ne kadar da fevkalade. Dağların, ovaların, ağaçların, okyanusların, denizlerin, göllerin ve akarsuların varlığı bizler için ne kadar da vazgeçilmez. Gökyüzü içinde barındırdığı yedi katmanla bizler için ne denli kıymetli. Yağmurun gökten inip yeryüzünü bereketlendirmesi ne denli muhteşem. Nefes alıp vermemiz, böylelikle yaşamamız için oksijen, karbondioksit dengesi ne kadar da ince ayarlanmış.

0: azalmış. Hayvanların ve bitkilerin çeşitliliği gözümüzü kamaştırıyor. Yememiz ve içmemiz için tertemiz rızıklar hep bizim için değil mi? Peki saymaya kelimelerin yetmediği bu kadar nimet kim için ve niçin? Alemlerin ve bizlerin Rabbi olan Allah Teala nimetlerinin hepsini insanoğlu için yaratmıştır. Yeter ki insan bu nimetlerden faydalanarak kendisine emanet edilen dünyayı iyilik yurduna çevirsin, Rabbinin emir ve yasaklarına uysun, böylelikle ebedi yurdu olan ahirette de huzura ve mutluluğa kavuşsun.
1: 40 ayette iman.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha Suresi 2. Ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler yine de başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. En'am Suresi 1. Ayet. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. İsra Suresi 111. Ayet. Hamd, kuluna dosdoğru kitabı, Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğriliğe yer vermeyen Allah'a mahsustur. Kehf Suresi 1-2. Ayetler. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Fatır Suresi 15. Ayet. İşte O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur. Sadece O'na döndürüleceksiniz. Kasas Suresi 70. Ayet. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Hicr Suresi 98. Ayet. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. Sebe Suresi 1. Ayet. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, dilediği kadar fazlasını da yaratır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye tam olarak yeter. Fatır Suresi 1. Ayet. O tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla gözetenler var ya, işte bu özellikteki müminleri müjdele. Tevbe Suresi 112. Ayet. Cennettekiler şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. Fatır Suresi 34-35. Ayetler.

Konunun kavramsal bağlamı. Hamd kelimesi ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de toplam 63 yerde geçmektedir. Bunların 50'si Mekki, 13'ü de Medeni ayetlerdedir. Hamd kelimesi yalın olarak ve çeşitli tamlamalarla 43 kez kullanılır. 17 ayette Allah'ın en güzel isimlerinden Esma-i Hüsna, Hamid, övgüye layık olan ismi kullanılır. Yine aynı kökten gelen ve tekrar tekrar övülen anlamında Muhammed kelimesi 4 yerde, övülen anlamında Mahmud ve çok hamd eden anlamında Ahmed birer yerde, hamd edenler anlamında Hamidunsa bir yerde geçmektedir. Hamd kelimesi Kur'an'da sadece bir kez Allah'tan başkası için ve olumsuz anlamda kullanılmıştır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesi Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. Elhamdülillah cümlesiyle başlayan 5 sure vardır. Bunlar Fatiha, En'am, Sebe ve Fatır sureleridir. Hamd kelimesinin türediği Hamide fiili sözlükte iyilik, güzellik, üstünlük, hüküm, itaat, marifet, emir ve övme gibi anlamlara gelir. Hamd, isteğe bağlı yapılan bir iyiliğe karşı, o iyiliği yapana saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Bu anlamda Allah'a olduğu gibi kullara da hamd etmek mümkündür. Terim olaraksa hamd, severek ve yücelterek nimet vereni en güzel niteliklerle övmektir. Bu açıdan hamd, Rabbin övülmesi anlamında kulların samimi şükürlerini başkasına değil, sadece Allah'a bildirmeleridir. Her türüyle, sevgi ve yüceltme ile nimetleri veren Allah'ı övmektir. Allah'ın en güzel isimlerinden olan Elhamid, mutlak olarak her övgü ve teşekküre layık olan yegane varlık demektir. Mesela, ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. El-Gani, övülmeye hakkıyla layık olandır. El-Hamid ayetinde bu anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Hamd ve şükür kelimelerinin birbirleriyle yakın anlamları olmakla birlikte, hamd şükürden daha genel bir anlam ifade eder. Çünkü şükür nimet karşılığı olur. Hamd ise nimet karşılığı olabileceği gibi Allah sınırsız yüce, eşsiz güçlü ve sonsuz kudretli olduğu için de yapılır. Bu sebeple denilebilir ki her şükür hamddir. Ancak her hamd şükür değildir. Nitekim Kur'an'da hamd kelimesinin şükür yerine kullanıldığını görmekteyiz. Bir diğer farksa Kur'an'a göre şükretmek sadece insanların yaptığı bir şeydir. Hamd etmekse hem insanların hem de meleklerin ve gök gürültüsünün yaptığı bir eylem olarak ifade edilir. Ayrıca şükür yalnızca dünya için söz konusuyken, hamd hem dünya hem de ahiret için kullanılır. Nitekim cennettekilerin şükrettiğine dair Kur'an'da herhangi bir ayet bulunmazken, hamd ettiklerine dair 4 ayet vardır. Kur'an'da hamd kelimesi 14 kez tesbih ile birlikte kullanılmıştır. Ayrıca hamdin sabır, istiğfar, secde, kulluk ve tevhid gibi konu ve kavramlarla da sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Kur'an'da hamd kelimesinin zıddı olarak kefur, çokça inkar eden, oldukça nankör, kenud, son derece nankör ve cuhud, bile bile inkar etmek kelimeleri geçmektedir. Hamd, Allah'ın benzersiz iyiliğine yapılan övgüdür. O, daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde, yalnızca Allah'a itaat ederek, samimi bir şekilde O'na kulluk edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Mü'min Suresi 65. Ayet. Her türlü övgüye ve teşekküre layık olan

0: sadece Yüce Allah'tır. Çünkü dünyadaki ve ahiretteki bütün nimetlerin gerçek sahibi sadece O'dur. Hiç kimse O'nun mülkünde ortağı değildir. Bu yüzden O'ndan başka kimse övgüye ve teşekküre layık olamaz. Ayette belirtildiği üzere dünyada da ahirette de hamd sadece Allah'a aittir. İşte O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Cennettekilerin dualarının sonu da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun şeklinde olacaktır. Böylece Rabbimiz kendisiyle birlikte başkalarına da şükredilebileceğini emretmişken, kendisinden başka birine hamd edilmesini ise yasaklamıştır. Bu noktada hamd yalnızca Allah'a mahsustur ifadesini nuzul bağlamını dikkate alarak batıl tanrılar övülmeye layık olacak bir lütuf ve ihsana sahip değildirler şeklinde anlamak da mümkündür. Hem dünyada hem de ahirette övgü ve teşekkürü, hamd ve şükrü hak edenin yalnızca Allah olduğunu şu ayet bizlere bildirir. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de yalnız O'na özgüdür. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden de haberdardır. Göklerde ve yerde olan her şeyi yarattığı ve yaşattığı için, dünyada sadece Cenab-ı Allah'a hamd etmek gerekmektedir. Diğer taraftan, ahirette cennetlikler de sadece O'na hamd edeceklerdir. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Yüce Allah, dünyanın tek hakimi olduğu gibi ahiretin de tek hakimidir. Kainatı yaratması ve Kur'an'ı Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirmesi sebebiyle Yüce Allah'a hamd edilir. İnsanlar mahşer için kabirlerinden kalkarlarken de ve müminler cennete girerlerken de Allah'a hamd edeceklerdir. Cennet ehli hesap meydanında kafirlerle yollara ayrıldığında, Sırat köprüsünü geçtiklerinde ve cennet kapısına yaklaşıp ona baktıklarında Allah Teala'ya hamd edeceklerdir. Yine onlar cennete girip melekler kendilerini esenlikle karşıladıklarında ve cennete yerleştiklerinde Allah'a hamd ederek onu öveceklerdir. Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetler sayılmayacak kadar çoktur. O, dünya hayatını, insanları ve bütün canlıları yaratmış ve bu yaratmayı devam ettirmiştir. Ahiretin, cennetin ve cehennemin yaratıcısı ve onları sürekli kılacak olan da Cenab-ı Hak'tır. Elhamdülillah cümlesiyle başlayan 5 surede bütün bu nimetlere işaret edilmektedir. Fatiha suresinde bütün varlıkların Rabbi ve eşsiz merhamet sahibi olduğu için Yüce Allah'a övgü ve teşekkürde, hamde bulunmanın gereği bildirilir. Yine En'am suresinde ilk yaratılışa, Kehf suresinde ise ilk yaratılışın devamına dikkat çekilir. Sebe suresinde ikinci yani ahiretteki yaratmaya ve Fatır suresinde de ahiret hayatının devamına işaret edilir. Böylelikle hamd edilecek yegane varlığın Allah Teala olduğu bildirilmektedir. Bu 5 sureyi incelediğimizde ayetlerde özellikle Allah'ın birliği üzerinde durulduğu ve ona şirkin reddedildiği görülür. İslam inancında Yüce Allah'a hamd ve onu birlemek, tevhid iç içedir. Çünkü bütün hamd ve övgülerin sadece Allah'a yapılması tevhid inancının bir gereğidir. Örneğin, bir köle adam var ki onun birbiriyle kavgalı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir köle adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Bu iki adamın durumu hiç birbirine eşit midir? Hamd Allah'a mahsustur ayeti bu gerçeği bildirir. Vahid ve ehad olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse hamd başkasına değil ancak ona aittir. Ayrıca elhamdülillah cümlesinde Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur manasına gelen la ilahe illallah anlamı vardır. Hatta bir yoruma göre elhamdülillah ifadesi la ilahe illallah cümlesinden daha güçlü bir ifadedir. Çünkü elhamdülillah cümlesi hem tevhidi hem de hamdi içerir. La ilahe illallah cümlesi ise sadece tevhidi içerir. Hazreti Peygamber de zikrin en faziletlisi la ilahe illallah, duanın en faziletlisi de elhamdülillah'tır buyurarak tevhidle hamdin önemine dikkat çekmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ayetindeki elhamd kelimesi, bütün övgü ve teşekkür, hamd çeşitlerini içine alır. Nitekim hadiste şöyle buyurulur. Allah'ım, bütün hamdler sana mahsustur. Bütün mülk senindir. Bütün hayırlar senindir ve bütün işler sonunda sana döndürülür. Namaz kılan bir kimse, her rekatta Fatiha suresini okuduğu için Allah'a hamd eder. Esas itibarıyla müminin yaptığı bütün ameller aynı zamanda Allah'a bir hamdi ve övgüyü içerir. Ayrıca elhamdülillahi ifadesi gramer açısından bir isim cümlesi olduğu için onda herhangi bir zaman dilimi ya da hamd edenin kim olduğu belirtilmemektedir. Bu da Allah Teala'ya olan hamd ve övgünün sınırsız oluşuna işaret eder. Müfessir Razi'nin dediği gibi bu söz Yüce Allah'ı hamd edecek birileri henüz yokken de onun hamd edilen yegane zat olduğunu ifade eder. Bu nedenle insanlar alemlerin Rabbine ister hamd etsin isterse etmesinler, o ezelden ebede zaten hamd edilendir. Hamid, Mahmud. Çünkü Allah kullarına olan sonsuz nimeti ve lütfu sebebiyle her zaman hamdi hak eden yegane varlıktır. Mülk, egemenlik yalnız O'nundur. Bütün hamd ve övgüler de O'na mahsustur. Bütün hamd ve övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bunun yanı sıra, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kur'an'ı inzal buyurması, yağmuru yağdırıp rahmetini yayması, gerçek dost ve koruyucu olması gibi sebeplerle de hamde ve şükre layık olan yine yalnız Allah'tır. Göklerden su indirilmesi ve onunla ölü toprağa hayat verilmesi gibi kainatta olan her şey Allah'ın birliğine ve bu sebeple ona hamd etmenin gereğine işaret etmektedir. Allah diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde gönülden bir bağlılıkla sadece ona ibadet edin. Bütün hamd ve övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yapılacak her iyi işe Allah'a hamd ederek başlanılması gerekir. Nitekim Peygamberimizin bir hadisinde de Allah'a hamd ederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber'in bir hadisinde cennete ilk davet edileceklerin bollukta ve darlıkta Yüce Allah'ı öven ve ona teşekkür, hamd edenler olduğu belirtilmektedir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini mutlu edecek bir şeyle karşılaştığında nimetleri sayesinde iyi şeyleri tamamlayan Allah'a hamd olsun. Hoşlanmadığı bir şeyle karşılaştığında ise her durumda Allah'a hamd olsun derdi. Onun için ister zor ve sıkıntılı anlarda, isterse rahat ve huzurlu durumlarda olsun, her zaman Allah Teala'ya hamd etmek gerekir. Bazı ayetlerde Yüce Allah güç ve kuvvetinden, kullarına bağışladığı nimet ve lütuflarından bahseder. Bundan sonra da o, kendini gani, zengin olan, ihtiyacı bulunmayan ve hamid, çokça övülen şeklinde nitelendirir ki, bu durum şu şekilde açıklanabilir. Her şey Cenab-ı Allah'a aittir. Bundan dolayı o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama başkasının ihtiyaçlarını giderdiği için ona hamd edilmesi gerekir. Allah'ın varlığını kabul eden mümin ona hamd eder. Fakat kafir ona hamd etmez. Ayrıca Allah kimsenin hamdine muhtaç değildir. Dolayısıyla kafirin Allah'a hamd etmemesi ona herhangi bir noksanlık getirmez. Çünkü o zaten övgüye layıktır. Hamid, Mahmud. Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen, şanını yüceltmeyen hiçbir varlık yoktur. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih eder, yüceltir. Aslında her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. O günahkarları hemen cezalandırmaz. Tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Bu ayette olduğu gibi Kur'an'da birçok yerde hamd ile tesbih bir arada geçmektedir. Çünkü Allah'ı tesbih etmek, onu tüm eksikliklerden uzak tutmak, kusursuz ve mükemmel olduğunu dile getirmektir. Ona hamd etmek de aynı anlamları içermektedir. Bazı alimlere göre bu kusursuzluk iki şekilde gerçekleşir. Birincisi, Allah'ın her türlü olumsuzluktan, eksiklikten, yakışıksız nitelikten uzak olmasıdır. İşte bu tesbihin anlamıdır. İkincisi ise Allah'ın en üstün özelliklerle bezenmesi, eşsiz, benzersiz ve kusursuz olmasıdır ki bu da hamdin anlamıdır. Peygamberimiz bu iki kavramın önemini şöyle belirtmiştir. İki kelime vardır ki Rahman olan Allah'ın sevdiği, dile hafif gelen ama tartıda ağır olan kelimelerdir. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi, Allah her türlü eksiklikten uzaktır ve her türlü övgüye layıktırla Subhanallahil azim, yüce Allah her türlü eksiklikten uzaktır zikirleridir. Bu sebepledir ki yüce Allah mutlak güç ve kudret sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır, yücedir. Bütün peygamberlere selam olsun. Bütün hamd ve övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyurmuştur.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
0: Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının.

Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayet-i kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan,

0: Allah yüceler yücesidir. Sana vahiy tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim ile başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta, yani mücadelede, Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Fussilet Suresi 47-54. Ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye Suresi 1-32. Ayetler yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara, ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz? Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn Sin Kaf. Büyük İzzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili hiçbir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır. Ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür.
Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, O dini ayakta tutasınız. O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: Ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyametin vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki, kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok

lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret inancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyor? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullara verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah katında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılar içinse çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O, kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet, kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki, kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar.
Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki, o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Ateşe atılırlarken yine onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki, biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama eğer yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an yaptık. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere

Bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. İnsan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasında kızları kendine ayırdı da oğlan çocukları için sizi mi seçti? Onlardan birine Rahman'a layık gördüğünün kız çocuğunun müjdesi verilince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi bildiler. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca tahminde bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki, topluluğun zevk-ü safaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaradan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytan onları yoldan saptırıp durur. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut
kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz.

Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yolun üzerindesin. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyük.

Her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler: "Ey büyücü, Rabbinin dua sebebiyle

Bizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O, karınlarda fokurduyan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: o günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökme cezasını uygulayın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve değerlisin. Bütün bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeylerdir deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi, izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlarından kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün. Lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de,
Allah'ın yargı günlerine

inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık. Ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Hükümleri ne kadar yanlış. Halbuki Allah, gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde, işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince, şöyle denilecek. Ayetlerim size okunur değil miydi? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda zannetmenin ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi. Fussilet suresi 47-54. Ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye suresi 1-32. Ayetlerin yer aldığı 25. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu anda bizi dinleyen, Diyanet Kur'an Radyo'ya kulak veren değerli dostlar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, Kur'an Hocası programımızda bugün 14. sayfayı okuyacağım ve üzerinde çalışmamızı yapacağız. 14. sayfada yer alan ayetleri 94 ila 101. ayetler olarak da hatırlatmak istiyorum. Çünkü sayfa tutmayan musaflardan takip edenler olabilir. Onun için Bakara suresinin 94 ila 101. ayetlerinin okunacağı dersimizi şimdi okuyarak başlatıyorum. Sizler açtınız musaftaki sayfaları. Birlikte takip ediyoruz, okuyoruz.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. 14. sayfayı okuduk. Burada geçen, yer alan ayetlerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size ait ise ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise, bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık

söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı, Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi

0: Devam ediyoruz.
1: وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ.
0: Evet, bu bölümde de
1: بِمُزَحْزِحِهِ,
0: bakınız, mimden sonra za, sonra ha, tekrar za, tekrar ha, hepsi ince ama yerlerinden çıkması gerekiyor. En sonda da zamir olan ha harfi var. Okunuşa dikkat ediyoruz. Bir kez daha okuyorum.
1: وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.

Evet, burada yine bir kural üzerinde durdum. Bir kuralı icra etmek, hatırlatmak için vakfı burada yaptım. Yedeyhi kelimesi duruş halinde meddilin olarak tatbik edilir. Şöyle, burada görmüş olduğumuz cezimli ya harfi yedey derken, cezimli ya harfi kendisinden önce üstün hareke olduğu için ve kendisinden sonra gelen harfte de sakin olarak durulduğu için burada bir met durumu ortaya çıkar. Yani Musaddiqan limâ beyne yedeyh. Uzatılan yer ya'nın cezimli halidir. Yedeyh. Devam ediyoruz. Musaddiqan limâ beyne yedeyhi ve huden ve büşrâ lil müminîn.

Evet, burada kitab kelimesindeki duruşa bir bakalım. Tekrar o kelimeleri okuyoruz. Utul kitab. Evet, ince ve zahmetsiz bir kalkale. Utul kitab. Aynı zamanda da nedir? Meddi arızdır. Yani bir eliften dört elif miktarına kadar uzatılabilen bir kural. Devam ediyoruz.

0: Sadakallahul azim diyoruz ve kıymetli dostlar, bugünkü dersimizi de böylece tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki Kur'an Hocası programımız için yeniden buluşmak dileğiyle. Evet, programda bir araya gelmek dileğiyle hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler, şems ile mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar, o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem, seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızlar

Onları onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsanız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden, yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Mülk Suresi. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Zümer suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min suresi ve Fussilet suresi 1 ila 46. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığında onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi? Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takva sahipleri onlardır. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte bu, güzel davrananların ödülüdür. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Allah kuluna kâfi değil mi? Öyleyken onlar kalkmış seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi de Allah doğru yola yöneltirse onu şaşırtabilecek bir güç yoktur. Allah kötülerin hakkından gelen mutlak güç sahibi değil midir? Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz? Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler, yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler, Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip ona teslim olun. Sonra kimseden yardım göremezsiniz. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam'la alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek. Hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin. Büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Artık kıyamet gününde Allah hakkında asılsız inançlar ileri sürenleri yüzleri kararmış göreceksin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer cehennemde değil midir? İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için Çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamd ile yüceliğini dile getirerek aşrın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir: bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mümin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırma

cezası şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkara sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehire rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Bunlardan önce Nuh'un kavmi, onların ardından da çeşitli topluluklar ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam, gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği, onlar artık cehennemliktir şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken, Allah'ın size öfkesi, şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz, diyecekler, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkara sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi, inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibariyle bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için
Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Aman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa, katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım, kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum, dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım, dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah aşırılığa sapmış, yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey benim kavmim! Bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse, ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavunsa, ben sadece kendi bilip gördüğümü size gösteriyorum ve sizi yalnızca doğru yola yönlendiriyorum, dedi. İnanan kişi de şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle peygamberlerine karşı gruplar oluşturmuş, eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez. Ey kavmim! İnsanların çığırışacağı günde başınıza gelecek olanlardan korkuyorum. Öyle bir gün ki arkanızı dönüp kaçarsınız ama sizi Allah'tan kurtaracak hiçbir güç bulamazsınız. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola yönlendirebilecek bir güç yoktur. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Ama onun size getirdikleri hakkında da hep kuşku içinde oldunuz. Nihayet o vefat edince artık Allah ondan sonra kesinlikle hiçbir elçi göndermeyecek dediniz. Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır. Onlar kendilerine ulaşmış kesin bir kanıt olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişirler. Bu tutum gerek Allah yanında gerekse inananlar yanında büyük bir nefrete sebep olur. Allah kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman dedi, bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollara, göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç doğurmadı. Mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim! Bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir. Ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır. Kim bir kötülük yapmışsa sadece o kötülüğünün miktarınca ceza görecektir. Kim de erkek olsun, kadın olsun, inanmış bir kişi olarak dünya ve ahirete yararlı iş yapmışsa, işte böyleleri de cennete girecekler, orada kendilerine hesapsız nimetler verilecektir. Ey kavmim! Nedir bu hal?
Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz bana Allah'ı inkar etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri ona ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz. Bense sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki siz beni bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir. Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirken zayıflar, büyüklük taslamış olanlara, "Vaktiyle biz size uymuştuk. Şimdi bu ateşin hiç olmazsa bir kısmından bizi kurtarabilir misiniz?" dediklerinde, büyüklük taslayanlar şöyle cevap verirler: "Doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Artık Allah kulları arasında hükmünü vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennemdeki görevlilere, "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin," diye seslenirler. Görevliler, "Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmemiş miydi?" diye sorarlar. "Evet, getirmişlerdi," cevabını verirler. O zaman görevliler, "Yalvarın durun şimdi ama inkarcıların yalvarmaları boşunadır," derler. Elbette biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Andolsun biz Musa'ya hidayet vermiş, İsrail oğullarını da akıl izan sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere gelen kitaba mirasçı kılmıştık. Resulüm, sen şimdi sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın. Kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Görenle görmeyen bir olmaz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanla kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Kıyametin vakti mutlaka gelecek, bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah
alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da oluverir. Görmez misin Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanları? Gerçeklerden nasıl da uzaklaştırılıyorlar. Kitabın ve elçilerimize gönderdiklerimizin asılsız olduğunu savunanlar, evet, onlar ileride gerçeği anlayacaklar. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirlerle şiddetli ateşe sürüklenirler, ardından da ateşte yakılırlar. Sonra onlara, vaktiyle Allah'ın dışında ilahi nitelikler yüklediğiniz şeyler şimdi nerede denir. Bizi bırakıp kayboldular. Meğer vaktiyle gerçek bir varlığa tapmıyormuşuz derler. İşte Allah inkarcıları böyle şaşkın ve çaresiz bırakır. Bu duruma düşmenizin sebebi dünyadayken haksız olarak böbürlenmeniz ve şımarmanızdır. İçinde ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin içeri. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötü. Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Ne var ki kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir.
Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirdim.

etmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. De ki, arzı iki günde yaratanı inkar edip, ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar 4 günde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar, Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince, onlara doğru yolu gösterdik ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu," derler. "İlk önce sizi O yarattı, şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır. İnkarcılar dediler ki, "Bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız." O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının

0: kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak, orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler: Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: Korkmayın, kederlenmeyin. Size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur: sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenlerden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir, hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi: ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap, öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da itilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. İnanmayanlar onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.
1: Zümer Suresi 32 ila 75. ayetler, Mü'min Suresi ve Fussilet suresi 1-46. ayetlerin yer aldığı 24. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70-87. ayet-i kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 30. ayetin tefsiri. Burada öldürme suçunun ahirete ait cezası açıklanmış olsa da haddi aşarak veya düşmanlık duygusuyla ve haksızlığa saparak kayıtları dünya hayatında hukuk çerçevesinde yaşama hakkının kaybedileceğine, insanların bazı ağır suçları işleyerek yargı yoluyla ölüme mahkum edilebileceklerine, bu durumda infazı yapanların veya meşru savunma durumunda öldürenlerin her iki alemde sorumlu olmayacaklarına işaret edilmektedir. Nisa suresi 31. ayetin tefsiri. Dinin yasakladığı ve işleyenin ceza göreceğini bildirdiği davranışlara günah, Arapçada ithm denilmektedir. Günahlar büyük, kebair ve küçük, sagair olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Küçük günahlar için Kur'an-ı Kerim'de lemem, büyük günahlar içinse fahişe ve bunun çoğulu olan fevahiş kelimeleri de kullanılmaktadır. Bu bağlamda seyyiat, tekiri seyyiye kelimesinin de küçük günah anlamında kullanıldığı görülmektedir. Büyük günahların tanımı ve sayısı konusunda farklı ifadeler vardır. Tanımları arasından bir fikir vermek üzere şunlar zikredilebilir. A. Nisa suresinin başından buraya kadar sayılan günahlardır. B. Karşılığında ateş, azap ve lanet zikredilen günahlardır. C. Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan davranışlardır. D. Kişinin dini önemsemediğini, dindarlığının zayıf olduğunu gösteren günahlardır. Bir kısmı hadislerde sıralanmış olan büyük günahlar listesinde şunlar vardır. Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, iffetli kadınlara iftira atmak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, dinini yaşayabilmek için hicret ettikten sonra şartlar değişmediği halde tekrar eski yurduna dönmek, büyü, sihir yapmak, Mescid-i Haram'da günah işlemek, ana baba hakkına riayet etmemek, yalancı şahitlik yapmak, faiz yemek. Günahların büyük ve küçük olanlarının dünya ve ahiret hayatını ilgilendiren farklı hüküm ve etkileri vardır. Büyük günah işleyenler, ehli sünnete göre dinden çıkmazlar. Dünyada ve ahirette fasık mümin olarak muamele görürler. Mutezili'ye göre imanla küfür arasında bir yerde bulunurlar, haricilere göre ise dinden çıkmış sayılırlar. Büyük günahlarla ilgili yasaklama şekli daha şiddetli ve serttir. Büyük günah işleyenlerin tevbe etmeleri gereklidir. Büyük günahları iradelerini kullanarak terk edenler, küçük günahlarından tevbe etmiş sayılırlar. Büyük günah işleyenler fasık sıfatını alır ve birçok vazife ve ehliyet için gerekli bulunan adalet vasfını kaybetmiş olurlar. Büyük günah işleyen hakimin hükmü bozulur. Açıktan açığa büyük günah işleyenlerle sosyal ilişkiler kesilebilir. Bunlara karşı münkerin yani dine ve ahlaka aykırı davranışların ortadan kaldırılması çerçevesinde mücadele edilir. Nisa suresi 32-35. ayetlerin meali. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Ana, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerinden üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkârdırlar. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. 32. ayetin tefsiri. Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın elçisi, erkekler savaşıyor, biz savaşamıyoruz. Biz mirasta onların aldığının yarısını alıyoruz." diyerek açıklama istemişti.
yine aynı hanım ve başkaları, kadınların hicretlerinin Kur'an'da zikredilmemesi, bir erkek şahide karşı iki kadın şahidin gerekli bulunmasına paralel olarak amellerin karşılığının da böyle olup olmadığı gibi hususlarda aydınlanma ihtiyacında olduğunu belirtmişti. Bu tür tereddütleri giderici birkaç ayet gelmiş olup bunlardan birisi de açıklamakta olduğumuz ayettir. İnsanların yanıp yakılarak arzu ettikleri, imrenip göz diktikleri şeyler arasında maddi olanlar kadar manevi olanlar da vardır. Surenin başından buraya kadar ve bundan hemen sonra zikredilecek hükümler, emirler ve yasaklar göz önüne alındığında Allah Teala'nın arzu edilmesini veya göz dikilmesini yasakladığı şeyler arasında öncelikle şunlar akla gelmektedir. Zenginlerin serveti, varislerin farklı hisseleri, yetimlerin malları, kadınların farklı miras payları, mehirleri, her bir cinse Allah Teala tarafından verilen fıtri, tabii özellikler. Ayetteki temenni kavramı, gerçekleşmesi imkansız veya zor olanı arzulamaktır. Bir şeyi temenni etmenin dini ve ahlaki yönü bakımından farklılıkları vardır. A. Din, hukuk ve ahlakın yasaklamadığı bir şeyi, başkasının elindekine göz dikmeksizin Allah'ın lütfundan istemek. Bu da Allah yolunda şehit olmayı temenni etmek gibi olması mümkün istekler yanında, Hazreti Peygamber'in defalarca diriltilip Allah yolunda şehit olmayı, keza kardeşlerim diye nitelediği kendisinden sonra İslam'a dahil olacak Müslümanları görmeyi istemesi gibi ilahi adete göre mümkün olmayan istekleri de içermektedir. B. Allah'ın adetine koyduğu kanunlar veya dinine göre olması caiz ve mümkün olmayan şeyleri temenni etmek. Kadının erkek olmayı, erkeğin fizik gücüne sahip olmayı, miras payının erkeğin miras payına eşit olmasını dilemesi gibi. C. Allah'ın takdirine, vergisine razı olmamayı, ona karşı itirazı, hoşnutsuzluğu ifade eden temenniler. D. Başkasında bulunan nimetin benzerini, mislini ona göz dikmeden, onun değil de benim olsun demeden temenni etmek. Büyük bir alimin ilmi gibi bir ilim, Karun'un serveti kadar bir servet istemek bu kısmın örnekleridir. Bir önceki maddede zikredilen temenni

0: Şeklinin başkasının elindekini temenni mahiyetinde olması, belli bir şahsın eşini, bir valinin makamını istemek gibi. F. Başkasının elindeki nimetin kendisine gelmesi söz konusu olmaksızın yok olmasını istemek. A ve D şıklarında yer alan temenni çeşitleri meşrudur. Yasak sınırı içinde değildir. Diğer temennilerse yasaklanmıştır. Bunlar içinden başkalarına zarar verenler, Allah'ın takdirine razı olmamayı ifade edenler, haset ve kinden kaynaklananlar haram derecesinde yasaklardır. İnsanların boş hayallere kapılmaması, mümkün olmayan şeylerin peşine düşmemesi için yasaklananlarsa, mekruh yasaklar içine girmekte, müminleri eğitmeyi hedeflemektedir. Olmayacak şeyleri temenni etmek, insanda çalışarak elde edilecek şeylere yönelik teşebbüs ve çaba gösterme iradesini zaafa uğratmakta, haset ve kin duygularını beslemektedir. Allah'a karşı ilk isyan, iblisin Hazreti Adem'i kıskanmasından çıkmış, ilk öldürme olayına da Kabil'in Habil'i kıskanması sebep olmuştur. Birçok gasp, isyan, hırsızlık, cinayet, kumar ve zina suçunun temel sebebi, başkalarının elinde olana göz dikmek ve kıskanmaktır. Komünizm insanları ekonomik yönden eşit hale getirmeyi hedeflemiş fakat sonunda iflas etmiştir. Feministler kadınla erkek arasındaki farkları sıfırlamayı hedeflemişler, her toplumda marjinal bir grup olarak kalmışlardır. Bugün makul çizgideki sosyal bilimcilerin teklifleri iki cinsin farklılık içinde birliği, bütünlüğü, adil paylaşımı ve tabii iş bölümünü gerçekleştirmeye yöneliktir. İslam'ın teklifi herkesin mümkün ve caiz olmak şartıyla dilediğini elde edebilmek için elinden gelen çabayı sarf etmesi, mahrum olduklarını bilmesi ve görmesi yanında sahip olduklarını da bilip görmesi, bunların kıymetini takdir etmesi, gayret göstermesine rağmen elde edemediği önemli ihtiyaçlarının cemiyet tarafından karşılanması, Allah'ın nimeti ve lütfu sonsuz olduğu için başkalarına verileni değil, Allah'ın hazinesinde olanı, O'nun lütfundan istemesi, beklemesi ve bunun için bizzat gayret göstermesidir. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var cümlesi, kadın hakları bakımından oldukça erken bir devirde ortaya konmuş bir inkılap hükmü içermektedir. Roma hukukundan 20. asrın ortalarına kadar Batı dünyasında cari birçok hukuka bakıldığında hem kazanma şansı ve fırsatı hem de kazandığına sahip olma, onun üzerinde serbest tasarruf hakkı bakımından kadınların aleyhine olan birçok hükme yer verildiği görülmektedir. Günümüzde bile bazı aile hukuklarında kadın evlilik birliği içinde kendi kazandıklarına ve mal varlığına tek başına sahip olamamakta, bunlar üzerinde dilediği gibi tasarruf edememektedir. Burada bir haksızlık olduğu gibi kadınların ve erkeklerin aynı işleri yapmalarını, aynı şeyleri kazanmalarını temenni etmekte de aşırılık ve insan tabiatına aykırılık vardır. Doğrusu her iki cinsin eşit ve farklı yönlerini, tabii özelliklerini tanımak, bunları ortadan kaldırmaya çalışmamak, her birini kendi kabiliyet, özellik ve eğilimleri yönünde üretken ve verimli olmaya teşvik etmek, her birinin ürettiğine sahip olmasını sağlamak, varlıklıların yoksun olanlara el uzatmalarını ve sahip oldukları nimetleri bir ölçüde paylaşma mutluluğunu tatmalarını özendirmektir. İslam'ın da yapmak istediği budur. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. Ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hazreti Peygamber'e nazil olan ayetleri geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve sibakıyla değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darün Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamber'i tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebu'l-Bahter'i şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, sürgün ederlerse gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in, "Her kabileden güçlü bir genç alalım, her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar." sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda Peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hazreti Peygamber'e vahiyle bildirilen bu olay üzerine müşriklerin planları altüst olmuş ve Allah'ın elçisi, kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler, ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar, İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O, dinini yüceltmek istediği zaman, kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen, Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil, hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında, Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi, müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar, tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi, bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse, Allah dilemedikçe zarar veremezler.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

Hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kırk ayette sosyal hayat. Allah Teala Mücadele Suresinin birinci ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında sana başvuran ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Havliye'nin kocası olan Evs yaşlanmış ve titiz bir insana dönüşmüştü. Öfkelendiği eşine, "Sen bana anamın sırtı gibisin."

0: gelsin demişti. Cahiliye adetlerine göre bir erkek bu sözü söyledikten sonra eşi ona haram olurdu ve artık evlilikleri devam edemezdi. Evs söylediği sözlerden pişman olup eşini geri çağırmıştı. Havle, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hükmünü verinceye kadar bunun mümkün olmayacağını söylemişti. Eşinden peygamberimize danışmasını istedi fakat Evs utandığı için gitmedi. Havle durumu kendi sormaya karar verdi ve Allah Resulü'nün yanına gitti. Durumu anlattı ve eğer bir çözüm yolu varsa ve bir araya gelebileceksek bunu bize açıkla dedi. Peygamber Efendimiz kendisine bu konuda bir vahiy gelmediğini, şimdiye kadarki uygulamalar göz önüne alındığında bunun mümkün olamayacağını söyledi. Havle eşinin kendisini boşamadığını söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ikinci defa eşine dönemeyeceğini söyledi. Bu konuşma birkaç defa tekrarladı. Havle halini Allah'a arz etti. Allah'ım, sana şikayet ediyorum. Peygamberinin diline bir vahiy indir şeklinde yalvardı. Havle henüz oradan ayrılmadan şikayet ettiği konu hakkında vahiy geldi. Peygamberimiz, ya Havle müjde dedi ve inen ayetleri okudu. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının kocasını çağırdı ve problemi Rabbimizin emrettiği şekilde çözüme kavuşturdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Havle'nin Peygamber Efendimizle fısıltı halinde konuştuğunu, bu sebeple kendisinin konuşmanın tamamını duyamadığını söylemiştir. Hazreti Ömer Havle'yi gördüğünde ona hürmet eder ve etrafındakilere, bu Allah Teala'nın 7 kat göğün üstünden şikayetini dinlediği kadındır derdi. Bu ayetler kendisine kocası tarafından haksızlık yapılan bir kadının şikayetlerinin Allah katında dikkate alındığını gösterir. Kadınlara zulüm ve saygısızlık edenlere verilecek cezayı belirler ve İslam'ın kadına verdiği değerin delillerinden biridir.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Gizli konuşmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olursa olsunlar,

mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Mücadele Suresi 7. Ayet.

Yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış, akıl, irade, hürriyet ve sorumluluk vermiş, peygamberler aracılığıyla mesajlar göndermiştir. Bizlere gönderilen bu mesajları anlayabilmemiz, anlatabilmemiz, onun rızasına uygun olarak hayatımızı yönlendirebilmemiz için de başta konuşma olmak üzere bazı kabiliyetler bahşetmiş ve dünya hayatında bizleri sınava tabi tutacağını haber vermiştir. Konuşma, insanlara sunulan nimetlerden sadece bir tanesidir. Her nimetin bir şükrü olduğu gibi, güzel ve anlamlı konuşmanın da riayet edilmesi gereken bir takım kuralları vardır. Söz konusu ettiğimiz bu ve devamındaki ayetlerde, Peygamberimiz dönemindeki bazı olaylar ışığında dinimizin temel inanç ve ahlak ilkelerinden bir kısmı işlenmekte, bu ilkelere uygun olarak Müslümanların muaşeret kuralları oluşturmaları için örnekler verilmektedir. Kur'an'ın ilk emri olan oku diye başlayan ayetten, bu ayetin inişine kadar geçen sürede meydana gelen gelişmeleri incelediğimiz zaman, Peygamberimizin tebliğ faaliyetinin ne kadar başarılı olduğu daha iyi anlaşılır. Zira Yüce Allah, yukarıda okuduğumuz ayette de "Görmedin mi?" hitabıyla dikkatimizi çekmekte, bizleri tevhide davet ederken toplum huzurunun temini ve bireyler arası sevgi ve saygının gelişmesi için görgü kurallarına riayet etmenin önemini vurgulamaktadır. Burada geçen konulardan ilki, birkaç kişinin bir araya gelip kendi aralarında gizli görüşmeler yapması ve başkalarının bulunduğu ortamlarda fısıltıyla konuşmalarıdır. Fısıltıyla konuşmak anlamına gelen necva, Kur'an'ın 13 ayetinde geçmektedir. Bu ayetlerin bütünü değerlendirildiği zaman necva, gizli konuşma, başlı başına yasak bir davranış değildir. Necvanın hükmü, ne hakkında ve niçin konuşulduğuna bağlıdır. Her ne kadar bazı müfessirler, gizli konuşmanın yasak oluşunun Hazreti Peygamber'in meclisine mahsus olduğunu ifade etseler de, bu durum genel olarak Müslümanlar için de geçerlidir. Ayetler bağlamında konuyu ele aldığımızda, insana şah damarından daha yakın olan Yüce Allah, kainattaki canlı ve cansız bütün varlıklarca çıkarılan sesleri, konuşmaları ve gizli fısıltıları da aynı anda duyar ve bilir. Ayrıca bu ayette, İslam'ın inanç esaslarından, Allah'ın ilminin sınırının bulunmadığına iman etme ilkesine de vurgu yapılmaktadır. Ayetin devamındaysa, Allah'ın ilminin sınırları konusunda kuşkusu olanlara hitaben, sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir diye buyurmaktadır. Konudan anladığımız hususlardan biri de, Yüce Allah'ın her şeyi en iyi işiten, gören ve bilen olduğu, gizli veya açıktan işlenen hiçbir şeyin Allah'tan gizli kalmayacağıdır. Cenab-ı Hak, kendisinde var olan konuşma sıfatının bir tecellisi olarak da, kainattaki tüm varlıklara konuşma, Allah'ı anma kabiliyeti vermiştir. Bizler anlamasak da, kainattaki tüm varlıkların Allah'ı zikretmesi, kendi lisanıyladır. İnsan olarak bizlere bahşedilen işitme, görme, konuşma, bilme ve benzeri kabiliyetlerimiz belirli ölçülerle sınırlıdır. Sorumluluğumuz da gücümüz, kapasitemiz ve kabiliyetimiz nispetindedir. Örneğin insanlara verilen işitme kabiliyetinin belirli bir alt ve üst sınırı bulunmaktadır. Bu sınırların ötesinde konuşamayız ve işitemeyiz. Bu sınırları zorlayacak olursak, taşıyamayacağımız bir yükün altında kalarak perişan olabiliriz. Öyleyse insan olarak Allah'ın bize verdiği görme, işitme, bilme ve konuşma nimetlerimizin sınırlarına hakkıyla riayet etmeliyiz. Bu nimetleri nasıl değerlendirdiğimizden hesaba çekileceğimizi de unutmamalıyız. Bilerek veya bilmeden yaptığımız

0: hata ve günahlardan tövbe ederek kendimize çeki düzen verip Allah'a yönelmeliyiz. Yüce Mevla cümlemizi kendisine hakkıyla kulluk edenlerden eylesin. Amin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Fussilet Suresi 47-54. Ayetler, Şura, Zuhruf, Duhan sureleriyle Câsiye Suresi 1-32. Ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara, ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkara sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de